0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

bir ses gelir, çok derinlerden. Sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı. Bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Dixan. Σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες. Μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: tanımadığını bilen Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
4: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

kulaklarınızı temenni istemiyoruz sevgili dostlarım. Program bitene kadar ödünç alıyoruz. Programdan sonra kulaklarınız da sizin olsun. Konuşan cazibe, yürüyen cinsellik, yakışıklı sunucu. Batı Trakya'nın en çok dinlenilen, en çok sevilen programı. Batı Trakya'nın en çok dinlenilen radyosunda, Radyo Terapi, Radyo City'de yayında. Zaten 8-14 geceyi gösteriyor. Güzel bir çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar işlerinize, günaydınlar arabalarınıza. Günaydınlar sesimiz ulaştı dört bir tarafa. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Günaydınlar Hatice Aldoğan. Günaydınlar Meşe'ye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Aynur amcacığım dinliyor musun? Her şey iyi olacak. Her şey güzel olacak inşallah. Efendim güzellikler bizler için olduğu kadar. Kötü günler de bizim için. Önemli olan onlar için o günlerle ilgili sabretmesini bilmek. Günaydın Aynur ablama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Abim dinliyor mu bilmiyorum. Dinliyor sana da günaydınlar. Günaydınlar Faik Tuzacı dostuma. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Fikret abi bir şey göndermiş. Yine gördüm onu. Dur bakayım Fikret abi bakacağım şimdi. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abi günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Enes Şerif'e günaydınlar. Çok teşekkür edeceğiz ayrıca bu güzel spotları yaptığı için. Ahmet Ali'ye günaydınlar. Kanfa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hastanelere de günaydınlar. Kanfa Pastanesi her alanda fark yaratıyor. Lokumlarıyla, ikramlıklarıyla, kurabiyeleriyle, güzel güler yüz hizmetiyle, işine olan aşkıyla fark yaratan esnaf, fark yaratan pastane. Kanfa Pastanesi'nin tüm ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Özkan abiye de günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Ahmet sana da günaydınlar. Adem akraba abi da vay da vay na fresh na fresh. Gürdal Salih günaydın güzelim. Günaydın yavrum. Mehmet Mehmet günaydın hayırlı günler olsun demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Nermin Bey hanımlama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın olsun. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Füsun Cemal günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Atlik demiş Ergin Kurcalı. Apo Kurcalı, so Kurcalı günaydınlar Aynur Kür ablam. Hem de nasıl sabah olunca hemen açıyorum demiş. Yaşa Aynur abla, yaşa Aynur abla, yaşa Aynur abla. Dün aramış. Gürkan'ın pek morali yoktu demiş Aynur ablam. Dün beni sürekli dinleyen dinleyicilerim, devamlı dinleyen dinleyicilerim biliyorlar. Dün pek moralim yoktu çünkü beni böyle yılda bir kere iki kere bir bağırsak problemi var. Bağırsamla ilgili bir savaş veriyorum. Dün doktora gittim tekrar. İkinci antibiyotik kullanıyorum. Dün ağrılar içerisinde program yaptım. Bugün çok iyi. Dün doktor bir hap yazdı. 5 gün içerisinde etki edecek dedi. 5 gün değil. Hapı içerken daha etki etti hap. Bugün bomba gibiyim, bomba gibiyim. Bomba gibiyim, düşmanlar çantasını Allah cezalarını versin o düşmanların. Allah cezalarını versin. Günaydın abim. Yayınlar dilerim demiş. Durmuşlar Manistas Gürdal. Günaydın durmuşum, günaydın durmuşum, günaydın durmuşum. Günaydınlar Gürkan Cazım demiş. Enver abim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abim şu anda dinliyor mu? Aynur abla. Erdem Kamber. Kalibera Gürkan abi demiş. Kalibera Erdem. Erdem. Tütün sarnasından, işleme sarnasından soktular gene seni be. Vay vay vay. Bırakın rahat bırakın bu kızanları bence. Bu kışın okul, yazın tarlalara sokuyorsunuz. Bu kızanların çekilsin evvel, çilesin evvel. Halil Haliloğlu. Aman evet Halil Haliloğlu. Günaydın. Kolay gelsin abi. Yayınlar derim demiş. Günaydın Halil'im. Günaydın Halil'im. Günaydın Halil'im.
Sağ olasın ablacığım. Önemli olan gelmiş geçmiş olsun her şey. Önemli olan gelip geçmesi. Sorunlarımızın, problemlerimizin kalıcı olmaması diyelim. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buradaki mesajları aktaralım. Abime de sevgilerimizi gönderelim. Necdet abime de kocaman günaydınlar diyelim. İşin zoru gitti, kolay kaldı diyelim. Hadi bakalım. Rıdvan abi niye çıkarmış duvarların kafasına öyle bakıyor? Sol tarafa doğru. Şapkası da portakali. Rıdvan abinin duvardan bir tek şapkası görünüyor. Bizim komşunun. İnternetçilere bakıyor galiba. Günlerdir internetçiler geliyorlar burada. Kutunun başında saatlerce duruyorlar. Bir şeyler salıyorlar, bir şeyler fıslatıyorlar. Hızlı internet geliyor. Hızlı internet geliyor köyümüze. Ha sen dün ondan arada dalıyordun, havlıyordun. Geçmiş olsun, sen cansın demiş Enver abi. Ne dalmayacaksın, canmayacaksın, havlamayacaksın canım. Canımı sıkıyorlar ama. Ha sen de. Ergin Kurçalı, thank you very much. Thank you very much. Durun bakayım. Durun bakayım. Aslan ağızlarının altına gelen yorumları aktarayım bakayım. Halil Nilüfer, Hacı Hüseyin, Kalemen, Robilan Yusuf günaydınlar. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. İlhan Musa, BMW fabrikasına günaydınlar. Sezgin Koca Mün günaydın. Sevcan Güver Hanım ablama günaydınlar. Erol Macir günaydın. Mehmet Şerif günaydın. Nafi Ali Hanım ablama günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Ayla Mehmet günaydın. Engin Ahmet günaydınlar. Lebüp Cüseyin Agama günaydınlar. Fatma İbrahim ablama günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Halil Belgin Esin günaydın. Sebahattin Salim. Ali İhsan Tanyolu. Kimin var bu kadar çok dinleyicisi? Ben Serdar Mehmet günaydın. Ercan Dur Ali günaydınlar. Dört gözle bekliyoruz programın başlamasını demiş. Çok teşekkür ederim. Selçuk Bekir Dobrotor Bulgaristan Hanermin Beyhan günaydın. Hüseyin Bircan Kallim Mera. Mela Kocan abla, hanım ablama günaydınlar. Taner Hasan'a günaydınlar. Sefer Sakin'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen tam bana göresin. Elin eline gözlerim, gözüme şeyin şeyime. Her şeyim şeyime, her şeyim yerime, her yerime. Pembe düşler, düğün nişan, kına, mevlid, bebek hediyelik. Pembe düşler. Ay çok sevdim ben bu ismi. Bir de kart da yapıştırmışlar. Pembe kart, pembe düşler. Apotekesi yapalım, pembe yazalım. Yeni sponsorumu koyacağım, gündemde tanıtmaya başlayacağım sizlere. Pembe düşler. Şapçıda, Marina G4'te. Pembe pembe düşler, pembe pembe düşler, pembe düşler. Pes pembe düşler. Günaydın İskeçe'nin tavşanına, İskeçe'nin Playboy'una demiş Yasin Kalenci. Saat 9:10 geçeye kadar günaydınlar sana da. Eğer bir gün buluşursak ben de bir saat 5 dakika kalacağım. Ondan sonra haydi bay bay diyeceğim sana. Bak bunu unutma. Çok bile kalmış olacağım. Reklamlarda çıkarırsa 45 dakika kalacağım.

Thank you very much. Mehmet Nazım abi günaydınlar. Günaydın dostum, iyisin inşallah. Kendine dikkat et. Sen lazımsın, biz elimizi kan soluyuz. Bomba gibiyim, bomba. Manım. Şimdi ben de akşam Çiko şeyden mesaj göndermiş. WhatsApp'tan yazmış. Davet etmiş beni düğüne. Aman nişanı. Onu düşünüyorum kara kara. Erkek tarafı. Aa, bu sabah bir girdim şeye Facebook'a. Fethiye de davet etmiş. Kız tarafı da davet etmiş. İki taraf da davet edince iki tarafa da takı takılıyor mu? He? Para takılıyor mu iki tarafa da? Onu düşünüyorum ben sabahtan beri.

0: Alfa Butu İsmail'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Metin markasıyla tanıştırıyor bizi. Çok güzel helva, kakaolu, sade. Efendim Antep fıstıklı helvalar deneyin. Metin glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Pekmez %100 üzüm pekmesi. Tayinlerini de deneyin. Metin markası Şükriye marketlerde, Seçkin Bakkal ve marketlerde, pastanelerde Alfa Food İsmail. Alfa Food İsmail. Günaydın İsmail.
1: Sevdim bir yar gözlerine gül yüzüne.
0: O bile çok güzel. Senin gibi birinle aynı masada olmak 2 dakika bile makul demiş Yasin Kalenci. Ünlüler rüyalarında ünlüleri görürmüş. Yemin billah vallahi billahi, hem de uyanmazdan önce. Saat çaldı, rüyam yarıda kaldı. Tarkan'ı gördüm. Tarkan'la traktördeyiz. Traktörü kim kullanıyor bilmiyorum. Traktörüm sağ tarafında ben, sol tarafında Tarkan oturuyor. Traktörde bir tarla yollarından bir yerlere geliyorum. Ondan sonra Tarkan tarla yolunda iniyor. Orada ot mot bir şeyler görüyor. Kenarda otları toplamaya çalışırken 2 tane yabancı turist geliyor. İniyorum, Tarkan diye. Sen diyorum çok ünlüsün. Bu turistler sana bir şey yapar, sarılır marılır bilmem ne yapar diyorum. 2 tane erkek turist geliyor. İngiliz turistler. Tarkan'ı tanıyorlar ama Tarkan başını öne iyi. Ondan sonra böyle bakıyorlar, İngilizce konuşuyorlar aralarında. Bu diyorlar, Tarkan dil mi diyorlar. Dilim dilim diyor Tarkan. Dil o Tarkan, dil o Tarkan diyorum. Phineas traktöre gene Tarkan'la. Tarkan'a diyorum. Ben de ünlüyüm ama diyorum, ben Batrakya'da ünlüyüm. Sen diyorum, herkes tanıyor, dikkatli ol biraz aklım diye. Böyle çok samimiz Tarkan'la. Vallahi billahi rüyam böyle dizel olayım. Sizce rüyanda Tarkan'ı görmek niye delalet? Ha? Bir de traktördeyiz. Arabada falan da değiliz. Tarla yollarından gidiyoruz. Sağ tarafında traktörün, ben solda Tarkan oturuyor. Ortada birisi arabayı, aman hani traktörü kullanıyor, kim kullanıyordu bilmiyorum. Onu görmedim. Günaydınlar Leyla, günaydın Leyla, günaydın Leyla, günaydın Leyla. Tarkan'a da günaydınlar. Tarkan.

Sonra anacının sattığımız saati çaldı. Alarmı fıttırı fıttırı fıttırı diye. Yarı yol, yarı yolda kaldık da arkandan. Rüya acaba nasıl sonuçlanacaktı?

rüya, rüyayı ben de gördüm. Traktörü süren ben, yalnız ben. Bende Tarkan yoktu, Haşmet vardı demiş Yasin. Sende başta kim olacak? Siz gizli aşk çekiyorsunuz. Kim olacaktı senin başka rüyanda? Oynam. Gizli aşk bu, gizli aşk bu. Oynam. Hüseyin Mümin günaydın. Gürkan abi demiş günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın. Salih Mesut. Salih Mesut Salih. Traktörler Kiyoti. Son liste traktörler. Günaydın bakayım. Günaydın Enver Abdurrahman abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Muças Hasan. Muças Hasan. Günaydın Yastıköy gençlerine günaydınlar. Yanoğlu gençlerine günaydınlar. İyi ki Tarkan'ı görmüşün. Dua et tecavüzcü Coşkun'u görmemişin diyor Leblebi Hüseyin Ağam. Günaydın reis, çok geçmiş olsun demiş Vedat Arabacı. Günaydın arabacı. Nasıl gidiyor bak yıkama yağlama işleri? Yağlama da yapıyor musunuz? Yıkama yağlama yağ değiştirme yapıyor musunuz? Allah gün hadi gün. Stonafrum. Yıkama işleri yapıyorlar. Farları parlatıyorlar. Yağ değişimi yapıyorlar. Çok meraklı kızanlar. Çok meraklı kızanlar. Yıkama yağlama işlerinde number number hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Eladır günün gözü eladır. Stonafrom arabanızı iş yerinizden alsın, evinizden alsın, evinize bıraksın. Stonafrom Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince biraz daha ileride mezarlık var. Mezarlık geçince soldadır. Mezarlığın yanındadır. Tarım makinelerini temizliyor, kumiler, mumiler, arabalar, kamyonlar, otobüsleri, özel rampalar var, alttan üstten temizliyor. Dün arabamı Kteo'dan geçirdim ilk defa. 4 yıl olmuş ben arabayı alalım. Gittim, çocuk arabayı aldı. Kızan arabaya bindi, dövmeli mömeli. Her yerinde ensesinde bile dövme var. Ondan sonra hemen 5 dakikada arabayı geçirdi. Geldi dedi ki, file dedi, Tuamax dedi, yine Saharistik Atastası dedi. Ki yine para poli oraya maksimum arası poli dedi. Yunanca bilmeyenler için çevireyim. Araç çok iyi durumda araban dedi. Ve dedi. Araba ayrıca çok da güzel dedi. Çok beğendim arabayı dedi. Teşekkür ederim dedim. Ondan sonra dedi ki biraz beklememiz lazım dedi. Çünkü dedi belirli bir zaman var dedi. Bu zaman zarfında bir 10 dakika falan bekleyeceksin dedi. Yani onlara belirli bir zaman tanıyorlarmış arabanın geçmesi için. Onu görüyormuş onu devlet. Bilmiyormuşlar neyse. Dedi ki senin arabanı çok çabuk geçirdik. Çünkü bakacak bir yeri yani bir soru bir problemi yok. Araba fabrikadan çıkmış gibi dedi. Üstelik dedi Volvo dedi. Daha ne yiyeyim sana? Daha ne yiyeyim sana dedi. Dedim tamam ben otururum burada bir kahvecik içerim dedim. Oturdum bir kahvecik içtim, bir kurabiyecik içtim. Geçtim kıtaya da. Sen dua et koca... Koca kobralı ağaçları görmemiş rüyanda demiş İlkan.

Instagram'da da bulun, takip edin, Stone Afro diye. Oradan telefon numaralarını da görebilirsiniz, bana da sorabilirsiniz. Selam Gürkan Kuşoğlu, Artvin nasılsın, görüşmeyle tatil nasıl gitti demiş Entel Maganda. Naciye, Naciye, Zilveli Naciye. Şimdi büyük tatile hazırlanıyorum. Küçük tatili anlamadım, küçük geldi tatil. Hiçbir şey anlamadım.

Rıfat Marketler, Kurcalı'nın ve Kozlukepir'in gururu. Hijyen Rıfat Marketler'de. Müşteriye saygı Rıfat Marketler'de. Çalışanlarına saygı Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Market, kocaman sebze ve kocaman dondurulmuş ürünlerin bulunduğu reyonuyla, ikramlıklarıyla, kuru yemişleriyle, taze harika sebze ve meyve reyonuyla fark yaratmaya devam eden marketler. Rıfat Marketler'e

Karaylasın diye seni niye verecek? Benim İmamoğlu Elektrik, işini yapan, işini düzgün yapan, işini güzel yapan esnaf. Herkesin haklarında iyi konuştuğu, çok iyi insanlardır, çok ahlaklı esnaflardır, dedirten esnaf. Yılların esnafı, her türlü beyaz eşya, buzdolapları, çamaşır makineleri, aklınıza gelen her şey, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. İmamoğlu Elektrik'te, İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, bizim Gökmen'in, Vistonida'nın, bizim balıkçının bitişiğinde... İmamoğlu Elektriği tavsiye ediyoruz. Hem satışını hem de kurulumunu yapıyorlar. Isı pompalarını, güneş enerjisi termosifonlarını, klimalarını. Çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini evinize kadar getiriyorlar. Kuruyorlar, takıyorlar, ondan sonra giriyorlar. Aha, geçen gün Nursel ablama bir çamaşır makinesi aldık. Beko. Hem kalite hem uygun fiyat. Beko.

Semerci uyandın mı? Ha? O Semercik Siplisi. O Emre olan Semerci uyandı mı? Emre Semerci. Emre Semerci'ye Sinap Semerci İnşaat'a günaydınlar. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili tasarım. İnşaat alanında fark yaratıyorlar Gümülcene'de. Bina işi önemlidir. İşte temelin güzel kazılması gerekir. Ne bileyim demirlerin kanun el verdiği şekilde kullanılması gerekir. Tecrübe gerekir. Son teknoloji gerekir. Hepsi Sinap Semerci İnşaat'ta mevcut. Hepsi Sinap Semerci İnşaat'ta var sevgili dostlarım. Sinap Semerci İnşaat olarak

Instagram'da da bulun, Instagram'da da keşfedin. İsteyene ben telefon numarasını da verebilirim. Zaten Instagram'da telefonu da göreceksiniz. Telefonu da bulabileceksiniz. Sinap ve Semerci İnşaat, inşaat alanında fark yaratıyor. Ekibi kaliteli, ekibi tecrübeli. Son modern teknikleri kullanarak temel inşaatından son kilometrene kadar binanın her türlü inşaat işini güvenle yapıyorlar. Güvenebileceğiniz isim onlar. Günaydın Emre. Nasılsın Bertlim? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Bertlim.

vallahi MK Cars araba kiralama şirketi. Şimdi Hollanda'dan geleceksiniz, Almanya'dan geleceksiniz, tatile geleceksiniz, İngiltere'den şuradan buradan geleceksiniz. Arabayı nerede kiralayayım diyeceksiniz. Rent-A-Car, MK Cars, Flakas'ta Seymen'de, Yahya Bey'le giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Çok iyi durumda, çok güzel araçlar. A kalite araçlar sevgili dostlarım. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mk-rentacar.com, Facebook'ta MK Rent-A-Car, Instagram'da MK Rent-A-Car. MK Rent-A-Car. Ve Borfresh, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, Ova'da, Yaka'da, İskeçe'de, Gümrüce'de, Evros'ta, her yerde Borfresh ürünleri bulabiliyorsunuz. Borfresh çok güzel, çeşitli meyve tatlarından asitli içecekler. Borfresh Gris olarak Instagram'da sayfası da var. Instagram'da da takip edin sevgili dostlarım. San Siro. Mastika, mastika. Her alanda fark yaratıyor. San Siro. San Siro'da bayanlar için her türlü takılar. Çelik ve altın kaplama takılar. Güzelliğinize güzellik katın. Saatler, bilezikler, yüzükler, takı setleri. Sevgili hanımlar, San Siro bu alanda da fark yaratıyor. sansiro.gr internet adresi 20 yıllık kozmetik ve bijuteri alanındaki tecrübesiyle hizmet veriyor San Siro. Birinci şubesi Kirkut'un karşısında, ikinci şubesi Büyük Parker'in olduğu yerde San Siro, depoları Kozluköy yolunda. San Siro'ya günaydınlar. Turan abime mastikalı günaydınlar. Günaydın Turan abi.

Elif ablam. Günaydın. Kim bu Batı Trakya Talks? Kim bu kızım be? Kim bu be? Benimle ilgili paylaşımlar yapıyor Instagram'da. Onlar da havlayan sanatçı. Biz de havlayan sanatçı yapmış. Instagram'da paylaştım. Facebook'ta da paylaştım durumunda. Efendim onlar da böyle havlıyorlar. Havlamaya başlayacağım bak sana şimdi ben. Bak dikkat et, havlamaya başlayacağım. Biliyorsun havladım mı nasıl havlıyorum. Ha? Bak ona göre. Nasıl anladığımı biliyorsunuz değil mi? Ona göre. Ona göre. Başlatmayın anlatma beni. Oh. Oh ölüyorum. Öyle ölüyorum değil, iyi anlamda ölüyorum. Bayılıyorum. Oh. Gittim banyoya, en sevdiğim parfümden sıktım. Oh ne güzel kokuyor. Oh ne güzel kokuyor, ne güzel kokuyor. Herkese paralan fayyat bedava koklatıyor. Fayyat bedava. Herkese parayla fayyat bedava koklatıyor.

Η Volvo Cars γιορτάζει 99 χρόνια στο δρόμο. Σήμερα κλείνουμε ακριβώς 99 χρόνια. Dior Volvo da Milgenish. Ya. 99 yıldır millete de... 99 klinete de... Çok fena geçiriyorsunuz serviste. Çok fena ayrıyorsunuz. Bırak sen kavaladıklar, kavaladakilerde de mahkemelik oldum. Herkesin de bir problemim oluyor. Bundan sonra serviste selanliği boylayacağım. Selanliklerle de selanliklerle de kavgalık olursam... Daha var, Yanina var, Atina var, Girit var, var. Onlar da biterse Türkiye var, Bulgaristan var. Kimsenin de geçiremiyorum ben ama ya. Kimsenin. Melif abla, günaydın. Havlayın Melif abla. Hilmi Şerif. Kalimero, günaydın.

Armudun insan yılan yesin. Aydın Mehmet günaydın. Kalibera. İlyas'ım günaydın abi, hayırlı sabahlar, güzel gün olsun. Yağmurlu Frankfurt'tan haftanın son iş gününden selamlar demiş İlyas. İlyas'ım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dün iki tane doktora gittim. Bir tanesi arkadaşım, çok eski yıllardır tanıdığım dostum olur. Gerçi İskeç'e küçük yer, herkesi tanıyor. Özellikle beni tanıyorlar, sağ olsunlar. Rıdvan'a çok teşekkür ederim. Gastroenteroloji uzmanı Rıdvan'a tavsiye ederim. Konusunda çok bilgilidir. Hakikaten bilgilidir. Rıdvan'dan sonra da Celal'e gittim. Celal doktor. Herkes her şey olabilir ama insan olamaz. Her şeyden önce insan olan bir insan. Ben daha önce de söylemişimdir. Efendim, insanlık önemlidir. İnsan olmak, ahlaklı olmak önemlidir. İnsan olan, ahlaklı olan, işini yapan, güzel yapan doktorlarımızdan bir tanesidir. İçaz, ne denir ona? Her şeye bakan doktora ne deniyor? İç hastalıkları uzmanı mı diyor, deniyor. Her neyse. Bak, uzmanlık alanını bilmiyorum doktorun. Nereden geldim ben bu konuya? Celal'le oturduk, konuşuyoruz. Biz hastalığımızın, problemimizin dışında gündelik şeylerden bana bahsediyoruz. Celal dedi, vallahi billahi dedi, bu hava dedi, bu sabah bu sene dedi, ne oldu dedi, bu arada gümbür gümbür gümbür gümbür gümbür gümbür gök gürülüyor dışarıda. Bir yağmur başladı dedi. Celal dedim, tam ben söyleyecektim, o söyledi. Artık dedi mevsim kalmadı dedi. Bir yaz bir de kış dedi, kaldı dedi. Birdenbire başlayacak sıcaklar dedi. Dedim öyle olacak. Öyle olacak Celal dedim. Sonra konuştuk işte, anlattık dertlerimizi. Onlar bizim aramızda. Konuştuk, konuştuk. O da yazılması gereken bazı tahliller vardı, onları yazdı. Kan vereceğim, çiş vereceğim. Yarın sabah gideceğim, unutmayayım. Çişimi yapmadan gideyim. Sonra kuduyum kuduyum çişim gelmiyor. Kaba çiş koyamıyorum. Kuduyum kuduyum çıkmıyor çiş. Vallahi billahi o da bir problem. Unutmayayım, çişimi yapmadan yarın sabah gideyim tahlil, kan vermem. Havalar böyle, bizde de böyle İlyas. Bizde de bir sıkıntı hava, bir garip böyle bir insanı bir patlatıyor, çatlatıyor. Ondan sonra bir yağmur, bir gümbürtü, bir şey daha yaz gelmedi. Ay kızgınlığa geldi, değiştir bunları demiş Gürdan Salih. Otur oturdun yere. Bak birdenbire sinir kat sayımı arttırdın bak. Otur oturdun yere. Sen beğenmiyor olabilirsin, bunu beğenen bir sürü insan var. Sen ne zaman zaten Gırgırya müzikleri çalsan beğenmiyorsun. Sen Allah bilir Gırgırya filmlerini de seyretmemiştindir. Seni kel kafalı, seni koca göbekli diyeceğim demiyorum. Demem öyle bir şey. Otur oturduğun yere, topla biberlerini, domateslerini, düzeltir orada. Ahmet kardeşime günaydınlar. Seni vallahi billahi. Draylarım seni. Draylarım seni. Ha sen ya. Vay vış vış. Sevel Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bak Nurgül'ün sesi çıktı mı? Çıtı çıkmadı bak daha Nurgül'ün. Ha? Nurgül'ün çıtı çıktı mı? Orkestra Photo Center. Ne bu bunlar? Ne? Nasıl şarkı bunlar? Değiştir bu şarkıları be. Değiştir bu şarkıları, değiştir. Ne? Bunlar bakın ha geldi bu şarkılardan. Evet. Kahve önemli. Kahveyi unutma, yemekten sonra kahve var. Herkes zaten kahve olmasa eğlenceye giden olmayacak. İyi ki kahve. İyi ki bu öğrencide kahve var. Yemekten sonra orkestra grup ekstra çalacak. En güzel o. İlhan en güzel şarkıları söyleyecek. İstanbul'a.

Ey vay vay, ah ben burada olsaydım. Ben burada olsaydım. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. O bütün o eğlencedeki bütün kızlar, bütün kadınlar Gürkan, Gürkan diye üstünü başını yırtacaktı. O derece. Ama ben burada olmayacağım, ben eğlencede olamayacağım. Ben ta... Neresi de orası ben? Ta Kefalonya'da uzaklarda olacağım inşallah. Menü süper. Menüde bir sürü meze var, bir sürü salata var. Ana yemekte dolgulu biftek bile var. Biftek sevmeyene tavuk var, mavuk var, her şey var. İçecek olarak her türlü içecek var, alkolsüz içecekler. Ve bu önemli, yemekten sonra kahve de var. Posidonio'da ilk kız kıza, hanım hanıma. Biz bize kız kıza merhaba yazsa eğleneceğiz. Ay kız. Best Design Esma ve Nurgül düzenliyor bunu. İletişim numaralarını bana sorabilirsiniz. Efendim Nurgül'ün profilinden bakabilirsiniz. Herkese Nurgül koy demiş, baktım. Bütün orkestra elemanları paylaşmış. Bana da koy dedi, ben inadına koymayayım. Ben böyle inatçıyım. Herkese emrivaki yapmış. İlkan Salat, İlkan'ın Allah'tan sosyal medyası yok. Bütün çalgıcılar, bütün orkestracılar Nurgül'ün enerjisini paylaşmış. Bana koy dedi, koymayacağım. Günaydın. İyi yayınlar, bol enerjili günler dilerim. 100 numara radyocumuz Gürkan kardeşime demiş Ayşem Mertoğlu ablama. Günaydın, günaydın, günaydın. Sesli okuma. Oho, o sık sık yağlanıyor, sık sık yağlanıyor. Sen onu, senin dalga mı sandın? Hep sen aynı yağdan yağlıyorsun, olmaz. Hep aynı yağdan yağlamak olmaz. Çalışmaz. Değiştireceksin arada yağları. Oo, Samet kardeşime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Batı Trakya'nın en güzel rokalı kız adına günaydınlar. Nasılsın be Samet? Günaydın abi, yayınlar dilerim demiş Emine Hasan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Gürkan abicim, nasılsın? Kolay gelsin tüm terapi ailesine. Güzel günler olsun, güzel terapiler olsun. Hava beni bekliyor bu sene kral, ben yokum orada, o yüzden hava öyle oluyor. 3 haftada da dayanın, sonra düzelecek kısmetse demiş İsmet. Bana ne vallahi billahi. Ben ayın 14'ünde uçayım kısmetse. Burada yokum. Burada havalar nasıl olursa olsun, yeter ki kefalan ya da sakin olsun, havalar güzel olsun. Sakin havalar güzel olsun. Siz burada böyle bir yağmur, bir çamur, bunalın kalın. İlker... İlker günaydın.

aynı ismim. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde, süsleme işinde ben de varım. Süsleme işini ben de iyi yapıyorum, ben de güzel yapıyorum diyen dostumuz, kardeşimiz Eczane İsmail. Süsleme işlerinde gidin, ona da danışın, onunla da konuşun. Süsleme işlerinde uygun fiyat, kalite bende de var abi diyorum. Esma Eczane. Bu işte yeni zannediyorum. Yeni misin Esma bu işte? Fotoğrafı asarım, etiketi basarım. Yandın mı Esma? Dükkanı açtın mı Esma?

Fatih Trump'a dinliyorlarsa günaydınlar onlara da. Efendim Horyat Geskersiz, Kiropita Fila Pitas, Böreklik Yufka, Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde Horyat Geskersiz adıyla saçta pişirilmiş yufkayı bulabilirsiniz. Horyat Geskersiz Fatih Trump'a 2015 yılından beri hizmetiniz.

Tanju. Tanju Koruma nasılsın? Faik'cim taktı mı kulaklıklarını? He? Günaydın.

İlkan. Güldürme beni ben. Ay. Hakikaten öyle ama. İnsanın bünyesinin çok kuvvetli olması lazım. Vallahi billahi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Uzun yılların tecrübesiyle M2 numarada Smart Tasarım Eleğin yan karşısında. Efendim Kırmali Camii'nin karşısında. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlerim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abi ve oğlu Alper bu işin uzmanı. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Efendim her türlü arabanızın, traktörünüzün pompa işleri. Yeni programların yüklenmesi, haritaların yüklenmesi. Diagnostiko ya bağlıyorlar. Son sistem tezgahlarla hizmet veriyorlar. Bıyıklıköy'de İbrahim ve oğlu Alper. Number number hizmet. Ben de bomba gibiyim Tanju. Yine Timos'un Aykara Gosimera. Çok full enerji, full enerji, full enerji. Aç karnına bir de kahve içtim. İki kaşık Nescafe koydum. Nescafe dediğime bakmayın. Lidl'dan aldım, çok ucuz. Lidl'ın kahvesi aromatik kahve. Vanilyalı, fındıklı. Toz kahve. Azıcık süt. Biraz su, çok fazla süt, çok az şeker. Yaz kış şey yapıyorum, yaz kış sıcak kahve içerim. Yazın ateş bile yansa dışarıda ben kahvemi sıcak içerim sabahleyin.

günaydın Divam. Patron da dinliyor, selamı var. Şuro çalar mı dedi demiş Ersin Mustafa. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuza günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şarkı isteyenlere çok kızıyor demedin mi? Şarkı isteyen isterse konsolos olsun, isterse başbakan, isterse cumhurbaşkanı olsun. Biraz agresif demedin mi?

günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar. Ahmet Muzaffer abi günaydın, kolay gelsin. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata, yıllardan beri Max var sevgili dostlarım. Evlerinizden, iş yerlerinizden, masalarınızdan, sofralarınızdan, buzdolaplarınızdan Max ürünlerini eksik etmeyin. Max'tan gitsin.

Aykut nerede, seni davet etti mi nişana diyor Yasin. İşte onu diyorum ya. Hem kız tarafı hem erkek tarafı davet etti beni nişana. Böyle olunca her iki tarafı da para takmak gerekiyor mu diye soruyorum sabahtan beri.

Anavatan bizim için önemli. İhtiyacımız olduğunda sırtımızı yaslayabileceğimiz bir çınar ağacı gibi. Çok önemli. Geçen gün çok böyle duygulu bir an yaşandı. Onu dün de anlattım zannediyorum. Şarkıyı başa alacağım. Sayın Başkonsolosumuz, ilk öğretim mezunu öğretmenlere, emekli öğretmenlere birer plaket verdi. Hatta yürümekte zorlananların ayağına gidip ayağında plaketlerini verdi. Babam yürümekte zorlananlardan değildi. O gidip plaketini aldı ve sordu. Dedi ki içimizde en yaşlı olanınız hangisi dedi. Oradan bir öğretmenimiz kalktı. Benim herhalde büyük ihtimalle dedi. Ve onların böyle bir sarılışı vardı. Çok duygulu bir andı. Onlar birbirlerine sarıldılar. İnanın benim bile gözlerim doldu. Öğretmenlerimiz de önemli. Öğretmenlerimiz de çok önemli. Çünkü öğretmenlerimiz geleceğin gençlerini geliştiriyor sevgili dostlar. Ve geleceği de gençlerimiz inşa edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda. İnşallah. Al kocama bir yorgan git attık davete kocaman demiş. Ergin Kurcalı ne dediğini hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım ne dediğini. Spotify nerede? Şuradan şarkıyı başa al. Konuşma Gürkan.

0: Kırmızı bir şerit al, paraları diz, ikisinin boynuna tak demiş Leyla.
1: Sütün aldım hendekten, Halime hekim gel.
0: Böyle olunca onların takması gerekiyor. Skut sana bir yüzlük takar artık demiş Yasin. En mantıklı senin söylediğin Yasin. Halime

Ayar odunculuk, inşaat malzemeleri, GCP'si var. Ve şimdi de boya çeşitleriyle fark yaratıyor Ayar. Büyük Müselimköy girişinde Ayar sevgili dostlarım. Çok uygun fiyatlı kaliteli iç ve dış cephe boyalarıyla da fark yaratıyor. Benzincinin yanında mezarlığın karşısında Ayar'a da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Sabah saatlerinde harika çorbalar, bol kolajenli çorbalar. İşkembe, kelle paça sevenler. Nereden çıktı bu şarkı? Spotify'dan mı çıktı? Kapat orasını, kapat. Bas kopçayı. Çorbaların dışına saat 11'den sonra ev yemekleri. Gürcün içinde yaşayanlar, yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi de var. Mac Catering'in. Etkinliklerinizde 800 menü ve üzerinde aldığınızda özel indirimler yapıyor Mac Catering. Yemekleriniz sıcacık kaplarda geliyor Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Günaydınlar. Scoot'un düğününde tatilde mi olacaksın diyor Yasin. Ne zaman Scoot'un düğünü? Günaydın, iyi talepler derim demiş Fikret abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Tanju Korma ve Faik Tuzacı'ya. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyonu yeni açan tüm dostlarımıza günaydınlar. Mümin Mehmet o dostuma. Bulgaristan'a günaydın.

23 Ağustos'taymış Scoot'un düğünü. Büyük ihtimalle tatilde olurum herhalde. Günaydın. Evet, iki tarafa da para asman gerekiyor. Yakışır mı senin gibi süperstara bir tarafa asmak demiş Oğuz Mehmet. Günaydınlar dostum demiş Hasan Çanakkale'ye günaydınlar. Kumburun'a günaydınlar, Akçansa Çimento Fabrikası'na. Akçansa Pakçansa günaydınlar.

0: Taner Mümün, yaşayan efsane, günaydınlar. Dendraki düğün salonu sevgili dostlarım, en güzel düğünler, sıcakta en serin düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Çünkü Şapçı'nın en tepe noktasında, Dendraki çamların arasında, yazın böyle muhteşem bir ortamda, çok güzel serin serin düğünler için Dendraki'yi seçin. Daha detaylı bilgi için Rasim'in telefonunu verebilirim. Rasim'le iletişime geçebilirsiniz. Etkinlikleriniz için, düğünleriniz için, toplantınız için Dendraki düğün salonunu seçin diyorum.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları kalem olmuş. O yarimin kaşları, Gökhan bana bir şey hatırlatmadın. Ufak şekerim, Rıdvan Feyiz,
0: şeker gibi yufka, Trakya yufka, saçta pişmiş yufka, Siyez bulgurundan üretiliyor bu yufka. At Gürkan yalandan küm ölmüş. Yalandan öleni duydunuz mu? Duymadınız, ölkim ölmüş. Siyez bulguruyla yapıldığı için hiç kilo aldırmıyor. Yiyorsunuz, yiyorsunuz, formda kalıyorsunuz. Yiyorsunuz, yiyorsunuz, formda kalıyorsunuz. Annem bir güzel börekler yapıyor. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay. Vay. Elimin eline sağlık. Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Haydi bakalım sevgili dostlarım.

Yılmaz Kasım abi günaydın. Bulgaristan'a günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Nergis Deli. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dalimero.

Çanakkale Savaşı'na gidip de dönmeyenlerin hikayesidir bu ama biz bu şarkıda oynuyoruz. Bizde var öyle şarkılar efendim. Öyle hüzünlü sözleri olan oynak şarkılar var. Onlardan bir tanesi Çanakkale Savaşı, Çanakkale Harpleri. 15 yaşında gencecik çocukların harbe gidip savaşa gidip de dönmemesiyle kazanıldı sevgili dostlar.

0: da. Faik nasılsın dostum?
1: Ben dolandım sen de dolan gel benim.
0: Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Çok kirazların güzel. İkisinin de diğerinin de al olana kadar bekle. Al torbanı gel. 10 gün sonra istediğin kadar kiraz topla. Tamam mı? Tamam mı?

kardeşimi böbrek ağrısı tutmuş galiba, aradı. Çok kötü, böbreğim ağrıyor galiba, böbreğim ağrıyor dedi. Ne alayım dedi, dedim mi? Ben doktor muyum dedim. Belki dedim böbrek değil, başka bir şey. Herkes de bana soruyor, spotta bana sor diyor ya henüz. O spot değişti artık. Hemen Hamdi'yi aradım. Hamdi dedim, muayenehane edilir misin dedim. Ne oldu gene dedi. Dedim bana bir şey olmadı. Ne oldu gene dedi. Ne oldu demedi, gene dedi. Bak bütün doktorlar benden bıkmış durumda. Yaka silkiyorlar. Ne oldu gene, böbrek taşını mı tuttu dedim. Beni bir şey tutmadı dedim. Kardeşimi tutmuş dedim. Hemen gelsin dedim. Şimdi kardeşimi aradım. Hemen git dedim. Hemen Hamdi'ye giriyor şimdi. Tahlil yazacak dedi dedim. Tahlil yazmaz dedim. İlk önce ultrasondan bakacak dedim. Ultrasondan bakacak. 10 gün sonra orada kiraz kalmaz diyor Faik Tuzacığım. Sen benden daha mı iyi biliyorsun be? He? Allah'ım yarabbim sen. 10 gün dediysem 10 gün. Çünkü 10 gün sonra ben burada olmayacağım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 3'ü. 10 gün daha 13. Son günüm olacak burada, ondan sonra burada olmayacağım. 11 gün sonra gel, tamam mı? 11 gün sonra gel. Kapı duvar olacak sana. Kapı duvar. Gürkan'ım sakın seni müftiye şikayet edenler oradaydı, ödül verirken seni haber yapmadılar mı orada demiş Entel Maganda. Yoktu beni müftiye şikayet edenler. Entel Magandacığım, beni müftiye şikayet edenler orada yoktu. Orada olsaydı çok fena yoluşacaktık. Ya Sayın Başkonsolos'un önünde çok fena yoluşacaktık, gombaklanacaktık ama yoktu. Ben özellikle gittim orada mıdır diye. Ya ya Sulukule Mahallesi gibi olacaktık. Yoktu. Günaydın Gürkan abi demiş Rami. Günaydın. Günaydın. Nasıl abi o? Lidl'den demiş Rami. Ne bileyim ben, Bellarom. Bellarom marka. Sınırlı sayıda üretiliyor onlar. Devamlı raflarda yok. Bellarom. Toz kahve. Çok güzel. Fındık mındık, vanilya vanilya kokulu. Elif Karaosman, benim diyetisyenime günaydın, günaydın, günaydın, dın dın dın dın, günaydın. Günaydın Elif'im, günaydın.

konsolosluğa da gidip beni şikayet etmişlerdir. Ya. Elinden gelenlerin ardına koymuyorlar. Şimdi bir de kadıya gideceklermiş.

nasıl olsa çok tanıdık vardı, kurtarırlar da onu senin elinden demiş Oğuz Mehmet. Kurtara ne kadar ben yapacağımı yapardım. Kartal gibi atlayacaktım üstüne, kartal gibi. Hop, kartal gibi süzüleceğim.

sen 3 orkideye su veriyorsun diye. Kendini ziraat mühendisi mi sandın demiş Faik Tuzlacı. Ne ilgisi var ziraat mühendisi sanmakla Valenteciğim? Olmadı daha kirazlar. Onlar Dragana çoğu. Geç oluyor. Hoppa Kalimera Gürkan abim. Dinlendin mi? Nasıl geçti tatil demiş İlker. Bomba. Bomba gibi geçti. Kafası iyi olan her gün bayram, her gün tatil. Benim kafa iyi. Kafa iyi benim. He? Deli miyiz? Akıllar beni dinler mi zaten?

Orkideleri de her 6 ayda Perihan'a servise götürüyorsun demiş Faik. Doğru vallahi billahi. Susuzluktan mahvolmuş orkidelerim. Dünden beri küvette tutuyorum onları. Pörsümüz kalmışlar. Senin gibi olmuş orkideler Faik. Vallahi billahi. Pörsümüşler.

Osman abime günaydınlar. Bir Urfa türküsü çalacağım. Bir Urfa türküsü daha çalacağım. Ondan sonra sponsor tanıtıcıyım efendim. Ya ne varsa sponsorlarda var, sizden fayda yok. İlahtida kuru ve yaş temizleme. İlahtida süet temizleme. İlahtida kumaş temizleme. İlahtida efendim her zaman gümrücünün en seçkin kuru temizlemecilerden bir tanesi. Yılların eski temeli isim. Tecrübe her işte önemlidir. İşini severek yapan, iyi yapan, güzel yapan insan. Döşek temizleme İlahtida. 8 numarada Yeni Yolda Erhan Kalyancı ve ekibi. Sizlerin hizmetinizde İlahtida. Borusu tıkananlar. Ben borum tıkandı. Benim de borularımı şaka bir yana hakikaten temizletmek lazım. Sık sık tıkanıyor. Lavabo falan filan kullanıyorum. Olmuyor. İlla makineyi sokturmak lazım boruya. Özel makine salıyorlar. Boru işinde uzman, lağım borularının açma işinde uzman ekip. Recep, babası ve annesi beraber hizmet veriyorlar dükkanda. Recep de boruları açmak için geliyor. Bir telefon yeter. Günün hangi saatinde olursa olsun tıkanan su giderlerini Recep ve ekibi açıyor. Mağazalarında su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de mevcut sevgili dostlarım. Apofraksis'in dirisi ve oikos katalizm ozduramadan Andrea Papadar 3'te konsolosluğun hemen arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde. Zır deliyiz amin demiş Halil. Günaydın Halil, günaydın Halil, günaydın Halil. Günaydın Gürkan. Hayırlı yayınlar, güzel gün olsun inşallah. Kozlukepir'den haşlama tarlasından Gülsevim ve Nefise'ye de kiraz istiyor. Nefise soruyor sen mi satıyorsun demiş Ayşe. Bende satılık kiraz yok. Birkaç ağaç kirazımız var. Çoğu küçük zaten. Günaydın Gürko demiş. Günaydın Seydo. Seydan Bayram.

Nefise Mehmet. Günaydın Gürkan. Kozlu Kepir'de Ayşe ile birlikte haşlama çekiyoruz demişler. Günaydınlar. Kolay gelsin. Seni duranlardan bir kadın istiyor. Hadi gene iyisin talip çıktı demiş. Kadın derken duranlar derken durasanlar mı? Kadın derken yaşı kaç? He? Hadi gene iyisin ne demek? Beni isteyen isteyene, isteyen isteyene. Elimi sallasam ellisi, saçımı sallasam tellisi, sen ne diyorsun? Sen nisiniz ne diyorsunuz be hey? Hadi gene iyisin demiş. Sanki büyük efkeri ya, büyük fırsat gibi. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim sen ya. Serdar ve ekibine çok teşekkür edelim. Tente işleri, jel kaplamalar, pergola üretimi, koltuk üretimi, efendim işlerinize koltuklar, evinize koltuklar, harika fiyatlar. Gümüşçinin Kosmi yolu 1. kilometrede Serdar ve ekibi sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve klima işinde HVAC Ramazan Kadri

Ne dedi bir de unuttum gene. HVAC Ramadan Kadri Psiklikosin'e klimalarının satışını, kurulumunu yapsın. HVAC Ramadan Kadri sevgili dostlarım. Mümkün olan en uygun fiyatlarını yapsın. Kasapların, büyük marketlerin, iş yerlerinin, buzdolaplarının kurulumu, gaz dolum işleri, takibi, tamiri. HVAC Ramadan Kadri sevgili dostlar. HVAC Ramadan Kadri Psiklimatizmos Exerizmos diyoruz. Psiklikosin Oktobris Oktobri 322 numarada İskeçe'de hizmetinizde. Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi ile dost olduk, arkadaş olduk. Çok sevdiğimiz insanlar, işini güzel yapan esnaf. Kalfa Pastanesi'nin içi lotus krema dolgulu. Potirakilerini tanıtıyorum, ayıla bayıla yiyeceksiniz, çok seveceksiniz. Potiraki demişim, pardon. Ne onların adı? İkramlık diyelim. Çok güzel purakileri, potirakileri, purakileri muhteşem. İçi lotus krema dolgulu puraki istiyorum. Gürkan'dan duyurduk deyin, anlayacaktır onlar. Lokumları zaten efsane. Doğum günlerinizde, etkinliklerinizde muhteşem turtalarıyla, pastalarıyla, her türlü lezzetleriyle tatlayıp tatlı konuşturan pastane. Kalfa Pastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde sevgili dostlarım. Mücevherat deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mücevherat Kuyumculuk. Mücevherat işinde uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar ve hemen yan tarafına Sina Pırlanta'yı açtılar. Pırlanta üzerine de her şey sevgili dostlarım. Her şeyi bulabileceğiniz yer. Edirne Saçlar Caddesi 32 numarada. İş Bankası'nın karşısında Agro Servis Eray ve Şakir'e günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktörlerin ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbürlü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları Markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisipiden hidrolik bukalarının, silindirlerin tamiri, mojiler, yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti de veriyorlar. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmetin adı sevgili dostlarım. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Kozlukepir'de hizmet veriyorlar. Ne oldu? Ne oldu İsmet? Niye kafasına vuran İbrahim Tatlıses emojisi gönderdin sen bana? İsmet. Ve devam edelim. İmamoğlu. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erhan ve Erak İmamoğlu. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu ve halen de yıllardır başarıyla devam ediyorlar Kalfa yolunda. Onlar da Kalfa Pastanesi'ne çok yakın, sizin hizmetinizde. Her türlü cenaze işi ve cenaze malzemesi için seçebilirsiniz İmamoğlu'nu sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan. İmajın iki tane şubesi olan tek süslemeci Batı Trakya'da İskeçe ve Gümüşhane'de. İmajın Nuran Hasan bu işi uzun yıllardır yapıyorlar. Tecrübeli bir şekilde yapıyorlar. Süsleme deyince, süslemeci deyince Nuran Hasan, Kanarya 30'da ve Osmanos 8-16'da. Instagram'da tatlı alt çizgi telaş 0807 tatlı telaş olarak Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz kendilerini. Ve Kendro İlikayp İplopiyas. Kendro 47 numarada yeni yolda Kendro. Kendro çok güzel evler, lavabolar, çeşmeler var. Mutfağınız için çeşitli düzenekler var, raflar var. Mutfağınız için, dolaplarınız için, gardıroplarınız için. Çok güzel tahta masa ayakları var. Kendinden tarihte Türkiye tuvaletleri var sevgili dostlarım. Kendro Oktay Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Ve Daikin ve LG Gümüşhane servisi. El aileni dostu meto haftosu. El aileni meto haftosu dostları eleni. Daikin ve LG Ahmet Mustafa. Sizi üzmeyen markalar özellikle Daikin hiç üzmeyecek. Hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, program çıkanlara çıkmayanlara hizmet veriyorlar. Ahmet Mustafa kendisi kendisi makine mühendisi sevgili dostlarım. Yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Günaydın reis poşatına tranlarından emdar gibi adamsın demiş Tuner Tevfik. Kim gibi adamım?
Alem, Polat Alemdar gibi mi adam mıyım? Günaydın Tuner Reis.

Polat Alemdar gibi adamsın demiş, düzeltmiş. Tamam, anladım. Yaşa. Vasilca de Kalimera. Algi Epe'ye Kalimera. Sor bakayım Vasilca ne zaman sponsor olacak bana Vasilcik. Guten Morgenler. Yağmurlu Münken havasından demiş Seher Seleriotisa. Durasanlardan yaşı 40 demiş Nefise Mehmet. Ne? 40 yaşında ablayı ben ne yapayım be? Ha? Anne mi diyeyim 40 yaşında ablaya? Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Perihan günaydın, tebrikler, talip bir çıktı sana demiş. 40 yaşında anam yaşında abla çıkmış baksana. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi gene iyisin demişler ya, o yüzden diyor İsmet. Ya sanki yokluk içerisindeyim, hadi gene iyisin demişler 40 yaşında. Çok yakında aga, az kaldı gireceğiz kanına demiş Tuner. Giridunlu hınzırın kanına, onda olan para. Onda olan para Miçotaki de yok. Miçotaki garibin bir başbakan maaşıyla geçiniyor. Ya nereden bulsun parayı? Kızan buzan o kutuya bir sürü gidenleri, bir sürü şeyleri var. Ucu ucuna, ucu ucuna. Ucu ucuna Tavgazi Pera. O Miçotakis ve Trakya Mobilya. Trakya Mobilya'nın teşhir yerinde sergilenen mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Yararlanın. Hem ana şubesinde hem Gürcüne'deki konsolosun arkasındaki şubesinde. Trakya Mobilya'da her türlü mobilyayı bulabiliyorsunuz. Trakya Mobilya prefabrik ev işine de girdi. Prefabrik işini de çok iyi, çok güzel yapıyorlar. Trakya Mobilya yılların tecrübesiyle hizmetinizde, bilmeyen yok zaten. Kolay gelsin tüm ekibe, kolay gelsin Ferişte'ye, kolay gelsin Mehmet'e, tüm çalışanlara. Kolay gelsin sevgili dostlarım. Ve ayağınız taşa takıldı, düştünüz. Peki bu taşın hesabını kime soracaksınız? Devletoğlu'na gidin. Belediye yetkiliyse belediye hesap sorsun. Vilayet yetkiliyse vilayete hesap sorsun. Hesapsız bırakmıyor Devletoğlu. Devlet gibi yanınızda, arkanızda değil. Devlet arkamızda, hiç arkamızdan ayrılmıyor. Devletoğlu yanınızda. Devletoğlu, banyoda köpüklü mü kaldınız? Sular mı kesildi? Devletoğlu. Devletoğlu, sabunu yere mi düşürdünüz? Babanıza güvenmeyin. Devletoğlu'na güvenin. Devletoğlu gelsin, kaldırsın sabunu, versin elinize. O kadar Devletoğlu. Hasta, yatalak hastası olanlara Devletoğlu maaş bağlatabiliyor. Gidin görüşün. Efendim engelli olanlara maaş bağlatmak için, evrak işlemleri için gidin Devletoğlu'yla görüşün. Herhangi bir sorunda, problemde, Yunanca bilmeyenler, herhangi bir devlet ailesiyle ilgili işiniz olduğunda dilekçe yazmanız gerektiğinde Devletoğlu'na gidin sevgili dostlarım. Devletoğlu devlet gibi arkanızda. Akustik Akyanı'da komutanı Şener, Hondo Center'ın karşısındaki yolda. Kulağı az işitenler hizmet vermeye devam edin isim. Akustik Akyanı'da komutanı, kulağı az duyanlar, az işitenler. Hep Şener'e gidiyorlar. Hep Şener'e gidiyorlar. Hep Şener'e gidiyorlar.

0: kardeşim aradı bu arada. Ben canlı yayında her şeyi söyleyenlerden biliyorsunuz. Çok ağrım var dedi, taş düşürüyorum dedi, gitmiş. Bizim dostumuz, arkadaşımız sağ olsun Hamdi bakmış. İki tane taş varmış, birisini şu anda düşürüyormuş. Büyük mü küçük mü dedim, bilmiyorum çok ağrım var dedi. Böbrek taşı ağrısı hiçbir şeye benzemez, kendim düşürdüğüm için bilirim. Böbrek taşı ağrısı bambaşka bir ağrıdır. Şimdi kardeşimin ağrısından nasıl ağrı hissettiğini bilebiliyorum. Bayanlar bilirler, doğum sancısı kadar güçlü bir ağrıdır derler. Doğum sancısının nasıl olduğunu bilmiyorum ama doğum yapan hanımlar bilirler. Kardeşime de geçmiş olsun diyelim. Ben çok düşürdüğüm için biliyorum. Programda başladığı var ağrılarımın. Ağrıdan kusuyorsunuz. Yani anlatılmaz bir ağrı bu. Yerinde duramıyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Yok. Şimdi iğne almış, Hamdi'ye gidiyormuş. Hamdi iğne yapacak kardeşime. Dengene 18,5'sun sanki, iyi işte, sana kaç uyar ona göre arayayım demiş Peri Köse. 28, 32'ye kadar yeri var. Sesli okuma. Senden önce emekli olacak işte. Bak seni de bakacak, daha ne isteyesin demiş. Dinleyicim bir tanesi. Öyle mi? Bak o açıdan hiç düşünmedim. Daha yaşlısı da olur, ayağı çukurda olsun ama zengin olsun. Günaydın demiş Ferişte Mehmet. Günaydınlar. Trakya Mobilya günaydınlar Ferişte. Günaydın Gürkan, nasılsın, iyi programlar? Biz şu anda çepenin altında kiraz topluyoruz. Bize bir çiftet eli istiyoruz. Hani sana iyi programlar demiş Metin Koçakoğlu. Hadi size kolay gelsin bakalım. Kolay gelsin. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Yayınlar derim demiş Hüseyin Mümür. Günaydın. Hoş geldiniz. Erdem Kamber. Bu ne be? Bu arabanı iyi yolladın bana. Sabır. Vay zenci düşürdü sabır yere.
1: Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da...
0: Kim kaldıracak o sabırı, ben verdim.
1: Kadrimi, kıymetini, sana olan sevgimi...
0: Ne kardeşim, sizin sülalede taş fabrikası gibisiniz demiş Leblebici Hüseyin Agam. Günaydın böbrek taşı deyip hatırlatmasana, bizimkiler de duyacak. Hazır sesleri çıkmıyor demiş Mehmet. Vallahi bak psikolojik, ben de duydum sanki şimdi böbreğim tuttu gibi. Durun gidip su içip geliyorum. Su için, bol bol su için. Böbrek taşına su. Kilo vermek için su. Sağlıklı zinde kalmak için günde en az 2,5 litre su.

Taner, sana bir sürprizim var. Taner, seni seviyorum. Taner, I love you. Hepinizi seviyorum. Hepiniz benim dostumsunuz, hepiniz benim dinleyicimsiniz. Sadece benim programı dinleyenlerini çok daha fazla seviyorum. Ah, o da bir gerçek. Öyle kıskanç bir adamım ben. Benim düşmanlarımı dinleyenleri daha az seviyorum Taner. Bana hainlik yapanları, düşmanlık yapanları doğal olarak onun programlarında dinleyenleri onların daha az seviyorum. Bu da doğal zannediyorum, doğal bir şey. Ve ne diyelim? Çünkü ben durup dururken hiç kimseye saldırmam. Allah, kedi gibiyimdir durup dururken. Ben size bir şey diyeceğim, ondan sonra yorgun yıllarımı dinleteceğim. Enis Şerif nerede? Bütün sponsorları tanıttık, Enis Şerif'i tanıtmadık. Enis Şerif'i tanıtmadan olur mu? Olmaz. Enis Şerif nerede? Ben onu şey yapmamışım, ben onu aplatık hepsi yapmamışım. Neyse, şuradan şuraya sesli okuma yollasınlar bakalım bir resim, biyografisini yollasın seni isteyenler demiş. Yollayın bakalım bir biyografi, CV'nizi gönderin bakalım, bakalım bir değerlendirme yapalım. 40 yaşında deyip geçmeyelim. Muazzez Ersoy da 60 kusur yaşında ama maşallah var vallahi billahi. Yani benim evlenmek istese hemen evlenirim Muazzez ablayla. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım.

bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: dekanlığın. Ben ev yaptıracağım. Ben temel kazdıracağım. Temelden inşaatın son tuğlasına kadar, son taşına kadar güvenmek istiyorum. Kime yaptırayım diyorsanız, kime başvurayım diyorsanız, Sinap Semerci İnşaat var. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Benden telefonu da isteyebilirsiniz. Tecrübeli ekibiyle son teknolojiyi takip ederek inşaat yapımında uzman isim Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlarım. Gümüşcine de hizmetinizde. Muazzez ablayı makyajsız görünce korkmayasın demiş Leyla. Makyajsız da gördüm onu, merak etmeyin. Muazzez Ersoy'u 3 defa yakından gördüm. Birisinde tokalaştım. İyice yakından gördüm. Söz vereli bayağı zaman oldu, hala bekliyoruz demiş Taner. Çok geç kalıyorsun, ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Ne zaman buluşalım, ayar da gelecek demiş Taner Mümin. Sen de benim hoşlanmadığım şeyleri yapıyorsun ama ben sesimi çıkarmıyorum. Ya Taner, ben ünlü tanınmış bir kişiyim. Taner, her yere yetişemiyorum bugünlerde, bağırsağımla savaşıyorum. Sen öyle canlı yayında beni dinliyorsun ama her yere çıkamıyorum. Ya vay. İlker, kim bunlar?
1: Hem beni öldürdün.
0: Kim bunlar be İlker?
1: Hem bendeki seni.
0: Zengin mi bunlar? Oo, süper olmuş İlker, süper olmuş İlker, süper olmuş İlker, süper olmuş İlker. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya. Sesli okuma Gürkan'ım. Hiç umurumda bile değil. Onlar benim dengimde değiller ki umurumda olsun. Günaydın kız Zilli. İlerleyen dakikalarda şarkı sevmedim Karagözlüm Gürancalı Engin iş arkadaşıma gelsin öpüldün demiş. Sensin Zilli var. Ben Zilliysem sen koca Zillisin. Nurten Ahmetoğlu.
1: Beni öldürdün.
0: Ablam günaydın, günaydın, günaydın.
1: Seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin, senin eserin bu yorgun yıllarım. Hem beni öldürdün hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim, ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni kaybettin. Öyle dersiniz de ondan sonra bir bakarsınız karşınıza başka biri çıkar, bambaşka biri. Ve eski sevgiliye derseniz ki, dersiniz, şöyle dersiniz, dönsen bile, dönsen bile benim hiç şeyimde bile değilsin, bulamazsın beni bende dersiniz. Üzüldüğünüz de kalırsınız, o yüzden öyle şeyler için üzülmeyin efendim. Muazzez ablamız tüm makamları öğretir sana, ey demiş Mümin Mehmetov. Valla billahi, valla billahi. Ben kapanmayan yarayım, randevu ve ne zaman talih ver demiş Taner. Vereceğim. Bak ben söz verdim mi veririm, Zeki Müren sözü veririm, tamam mı? Tamam mı? Gökhan Karali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi, günaydın, hey günaydın bakayım demiş Rasim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hadi, ben sadece seni dinliyorum kral. Ben normalde radyo dinlemiyorum, özellikle sen olduğun için dinliyorum demiş İsmet. Sadece ben olduğum için beni dinleyen binlerce, on binlerce dinleyicimiz var. Radyo City, Radyo Terapi her açıdan, Radyo City yayınıyla, efendim güçlü yayın kalitesiyle, dinleyici oranıyla diğer radyolarla kıyaslanamayacak kadar tapsa ilk sıralarda bize, bunu da bize sağlayan sizlersiniz. Siz değerli dostlarımızsınız. Mesela bak şimdi internette dinlenme oranlarına bakıyorum. Yine rekorlar kırıyoruz her zaman olduğu gibi. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları THY. Tek rakibimiz. Ben pazar günü kaçıyorum demiş Taner. Tamam. Ben sana haber vereceğim. Ayar da mı gelecek? Masayı ayar mı yapacak? Ona göre. Ha, bileyim de ona göre şey yapayım yani. Hazırlayayım kendimi. Benim hiç paracım kalmadı. Kuru bakır tam takır kuru bakırım. Bak bilesiniz. Ha. Gelirim ama... Ben tam takır kuru bakır Zeki Müren'im, ona göre. Ve ne diyoruz sevgili dostlar? Ayar'da çok güzel boyalar var, inşaat malzemeleri var, cisipisi var, bunları anlatıyoruz ama iyi boyaya, kaliteli boyaya gelin, uygun fiyatlı iç ve dış cephe boyalarına gelin. Boya içinde Büyük Müselimköy girişinde, benzinliğin yanında, mezarlığın karşısında Ayar'ı seçin efendim.

Hayır, air fryer'da tavuk göğsü koydum. Aa dedim, olmuştur, gideyim dedim, yiyeyim dedim kendi kendime. Baktım air fryer'ı çalıştırmamışım. Hay Allah diyorum, bu tavuk gösteri niye böyle donuk gibi duruyor? Air fryer'ı çalıştırmayı unutmuşum. Ayardan almışsın sen ilk sponsorluğu, parası kalmamış. Masayı sen yap diyor Taner. Oh oh oh oh. Sen benim masraflarımı bir bilsen be Taner'im. Sen benim masraflarımı bilirsen oturursun içer ağlarsın. İçer ağlarsın, kafanı masalara vurursun. Ya vallahi billahi benim derdimle sen de dertlenirsin. Sen beni bir bilsen. Allah'tan çok sevdiğim bir insan var hayatımda da. Onun için unutuyorum. Fakirliğimi unutuyorum ondan beraberken. Her şeyim kendimden geçiyor ondan beraberken. Ya Allah'tan o var hayatımda. O da olmasa ne yapacağım bilemem. Ve devam edelim. Efendim İsmail Alfa Food değil miydi? İsmail Alfa Food bizi Türkiye helvasıyla tanıştırdı. Gliktoz, fruktoz ve margarin içermeyen helva. Metin markasıyla sade, kakaolu, Antep fıstıklı olanı muhteşem. Pekmez çok güzel. Ve tayin de süper. Bana denemem için tabii ki gönderdiler. Marketlerde toptan satılıyor. Şükrü marketlerde bulabilirsiniz. Seçkin bakkalı marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Metin markası. Gördünüz mü kapın? Gördünüz mü kapın? Alın. Alın. Ve Rıfat marketlerde var mı bilmiyorum. Rıfat marketlerde Kozlukepe'den sonra şimdi Kurcalı'da fark yaratan marketler zincirleri. Rıfat marketler sevgili dostlarım. Gülen yüzlü çalışanlarıyla, hijyenik ortamıyla, kaliteli yerli ürünlerini fark yaratmaya devam eden marketler zincirleri. Rıfat marketler.

Gürkan Hanım Reha Muhtar hayatını kaybetmiş diyor Entel Maganda. Hayat bu. Bir gün hepimiz hayatımızı kaybedeceğiz. Er ya da geç, önemli olan sıralı ölüm. Allah rahmet eylesin. Reha Muhtar. Geçtiğimiz hafta yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 66 yaşındaki Muhtar bu gece yarısı hayatını kaybetmiş sevgili dostlar. Daha gençmiş ya, çok yaşlı, yıpranmış gösteriyordu Reha Muhtar. Ben onu 70-75'li yaşlarda zannediyordum. 28 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından Bodrum'da hastaneye kaldırılan ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece yarısı, dün gece yarısı yaşamını yitirmiş sevgili dostlarım.

Her sabah seni dinliyorum dedi. Yaz arada dedim. Abi çok işten söylüyorsun sözleri. Yoğun, yorgun yılların var sanırım demiş Halil. Hepimizin yorgun yılları var Halil'im. Hepimiz hayatımız, ben hep söylerim, hayat süt liman deniz değildir. Hepimizin zorlu yılları olur. Hayatımızda çok üzüntülü olduğumuz anlar olur. Çok sevinçli, mutlu olduğumuz anlar olur. Hepsi de geçer, üzüntüler de geçer, sevinçler de geçer. O yüzden günü yaşamaya, anı yaşamaya çalışalım, gayret edelim. Çünkü bu dünyada kalıcı değiliz, hepimiz bu dünyadan gelip geçeceğiz. Yorgun yıllarım da oldu, üzgün yıllarım da oldu. Program yaparken çok üzgün, hep programdayız zaten yıllardır, olduğumuz zamanlarda oldu. Mümkün olduğunca dinleyiciye hissettirmemeye çalıştık. Şimdi yılları nasıl derseniz, Allah'a şükür her açıdan çok iyiyim, mutluyum hayatımda. Her zaman böyle mutlu olalım, mutlu kalalım inşallah. Zor yıllardan, zor günlerden geçen dinleyicilerimize de sabır dileyelim. Sabır çok önemli ve umut çok önemli. Umutlarımızı, ümitlerimizi hiçbir zaman soldurmayalım, hiçbir zaman söndürmeyelim. Çünkü umutlardır bizi yaşatan, umutlardır, ümitlerimizdir bizi hayata bağlayan. Günaydın, iyi günler, bir türkü istiyorum, gurbet türküsü olsun demiş Meşhur ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, yayınlarım daha sonra. Sen nasıl olsa programı devamlı dinliyorsun. Ve sevgili dostlarım, ne diyelim? İmamoğlu Elektrik diyelim, İmamoğlu Elektrik. Yastıköy'de bizim Balıkçı Gökmen'e bir stodyanın bitişinde hizmetinizde. Kendi işini iyi yapan, güzel yapan, doğru yapan, ahlaklıca yapan. Bak, ahlak çok önemlidir. Ahlaklıca yapan esnaf İmamoğlu sevgili dostlarım. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Onun dışında klimalar, hepsini hem satışını hem kurulumunu yapıyor. Tavsiye ediyoruz, sizler de İmamoğlu Elektriğe gidin. İmamoğlu Elektrik'ten alışveriş yapın. Satıştan sonra da herhangi bir sorun, problem olduğunda memnun kalacaksınız. Günaydın Gürkan abim, yine dinliyorum. Tabii ki hayırlı programlar derim demiş. Emine, Emineciğim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bizim köye, Karaköy'e günaydın.

να πάμε. Meka. Meka Rent-A-Car sevgili dostlarım. Araba kiralama şirketi. Finagaz Seymen'de. Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, kaliteli araçlar. Sosyal medya üzerinden de takip edin. mk-rentekar.com. Facebook MK Rent-A-Car, Instagram MK Rent-A-Car sevgili dostlarım. Araba yepyeni bir araba kiralama şirketi. MK Rent-A-Car'a çok teşekkür ediyorum. Borfresh. Borfresh ürünleri Battakya'daki tüm bakkal ve marketlerde asitli meyve tadında içecekler. Türkiye'den ithal ediliyor. Lima Grup ithal ediyor. Borfresh Gris olarak Instagram'da da bulup Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Günaydın Gürkan, pardon Emine fotoğrafı da göndermiş radyonun. Radyoterapi. Radyoterapi. Kokala'nın tam karşısında. Emine, orada senin dükkanın mı var? Çalışıyor musun orada? Radyoterapi yapıyoruz.

Ayırmasın Mevlam sizi bizlerden, bizi sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir radyoda koysun. Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en serin düğünler, yaz düğünleri, etkinlikler, eğlenceler. İsterseniz yemekli yapın, en güzel yemekli düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Dendraki Düğün Salonu Şapçı'da, Şapçı'nın en güzel yerinde, en serin yerinde, Çamaşırların arasında muhteşem bir düğün salonu. Daha detaylı bilgi için Rasim'i arayabilirsiniz. Ben sizlere Rasim'in telefon numarasını verebilirim.

Ayrılık türküsü isteyen dostlarım, gurbet türküsü isteyenler, ayrılık kolay değil. Onu gelsen bana sor. Onu gelsen gitsen gurbette olanlara, ayrı yaşayanlara sor. Kader ayırdı sizi, elinizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir diyoruz sevgili dostlarım. Ve Sansera'ya çok teşekkür ediyoruz. En güzel takılar, altın kaplama takılar, işte bu nikel görünümlü takılar, ne diyorlar onlara, inciler, kolyeler, küpeler, saatler, takı setleri, harika saatler var. Efendim 20 yıllık güvenceyle San Siro bağlandı da fark yaratıyor. Gidin gezin görün. Kingfoot'un karşısında San Siro. Büyük park yerinin olduğu yerde San Siro. Depoları da kocaman bir alanda. Depoları da nerede San Siro'nun? Kostuköy yolunda San Siro. San Siro her alanda fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Meka. Söyledik Meka'yı değil mi? Söyledik. Agro Mixero, Çay Makıf Köyü'nde inşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları A kalite. Efendim nalbure ürünleri, züccaciye ürünleri. Harika. Her türlü inşaat malzemesini bulabiliyorsunuz dış tarafta. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Erol Agro Mix olarak Çay Makıf Köyü'nün dışında Instagram ve Facebook'ta da bulup takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Doğru söylüyorsun, ayrılık çok zor demiş meşhur ablam. Aynen öyle.

Bana ne sormuş ki Halil abi cevap yazmamışsın anlayamadım. Sevgili dostlarım bazen mesajları görmeyebilirim. Bana bir şey yazmadı ki. Halil Osman abiden mi bahsediyoruz?

Bence sizi seviyorum, sağ olasınız. Ben Samsunlu Engin, seni yeni başladım dinlemeye. Selamlar Almanya'dan demiş. Üstünay Engin, yeni gördüm mesajı. Sevgiler, saygılar Almanya'ya, Samsun'a sevgiler.

Temu'yu, bu AliExpress'i engelliyorum bunlardan gelen e-mailleri. Gene bir yolunu bulup bir e-mail yolluyorlar. Nasıl oluyor anlamıyorum. Allah Allah. Halil abi günaydınlar. Cevap yazmadım diye bir şey yok. Bana bir şey demedi ki. Yani cevap yazılacak bir durum yok. Halil Osman abiye günaydınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ailecek beni dinlediniz. Beni sevdiğiniz için sağ olasınız. Feride abla günaydın. Benim oğlum var gurbette demiş Meşhur ablam.

Dün akşam TRT'de Jale konuktum. Jale'yi hatırlıyor musunuz? 1990'lı yılların şarkıcılarından hayran kaldım. Yaşlanmış, yüzü gözü karışmış doğal olarak. Ama kıpır kıpır çekirge gibi zayıf, halen o eski Jale zayıflık olarak. Ve muhteşem şarkılar söylediler. Şeyi söyleyen, aynaları söyleyen bir hanımefendi vardı. Çok güzel söylüyor aynaları. Bak şimdi o yapıyor programı. Kim söylerdi aynaları? Şu anda aklıma geldi hemen. Çok güzel sevgili dostlarım. Aynalar. Muazzez Ersoy'a konuk olmuştu hatta. Dün akşam TRT müziği izleyenler var mı? Aynalar, Aslı Hünel. Aynalar, Muazzez Ersoy, Aslı Hünel diyelim. Muazzez Ersoy'un programında söylemiş. Aslı Hünel de çok sevgili dostlar, çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir ses. Ve aynaları bence en güzel, en iyi seslendiren sanatçı aynalar. Muazzez Ersoy yıllar önce konuk olmuş. Ve Muazzez Ersoy'un programında bunu söylemiş. Aslı Hünel yapıyor TRT Müzik'te bu programı ve dediğimiz gibi Jale konuktu. Jale her türlü müziği söyleyebilen, halen formundan hiçbir şey kaybetmemiş olan gerçek sanatçılardan bir tanesi. O yüzden sizlere aynaları bir dinletmek istiyorum Aslı Hünel'den. Aynalar. Aslı Hünel de o zaman böyle boylu poslu bir hanım ama şimdi bayağı bir kilo almış. Hatta ben tanıyamadım. Birine benzetiyorum, besteyi benzetiyorum dedim. Baktım Aslı Hünel olduğunu sonradan çıkardım. Aynalar, zaman akıp gittikçe bizden de bir şeyler alıyor. Belki içimizden, ruhumuzdan bir şey almıyor ama dış görünüşümüzden maalesef alıyor, hepimizden alıyor. Bakım da yaptırsak, bakımlı da olsak, estetik de yaptırsak, oramızı buramızı gerdirsek de yaşımızı bir yere kadar saklayabiliyoruz. Yıllar aynalar. Bir sponsor da katacağım ara yere, çünkü sponsorlarıma yetiştirmek zorundayım. Efendim, Atilla Bilir, Güneş Gold, İskeçe'de, İskeçe'nin merkezinde hizmetinizde. Mikhail Karoli 22 adı altın, kolye, küpe, gümüş takılar, gümüş reyonu da var. Güneş Gold'a çok teşekkür ediyoruz programımızı yaptığı katkılardan dolayı. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Özellikle ilkbaharda ve yazın muhteşem. İlkbahar kalmadı artık, yaz ve kış yaşıyoruz. Bakın sözde ilkbahardayız, yaz sayılır. Hava bugün yine kış gibi, yine bulutlu, yine yağmur yağacak. Dört mevsim Hamdi abi ve ekibi Kozluköy'de harika bir taverna. Suların hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında dört mevsim. Dört mevsimde de güzel. Fatih Trampa 2015 yılından beri sizlere hizmet veriyor. Yufka üretiyor Şahin'de ve bu yufkaların dağıtımını Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketleri yapıyor. Horyat gezgevsiz, Hiropita filapitas, böreklik yufka. Fatih Trampa imzasıyla 2015 yılından beri Şahin'de üretilip bütün Batı Türkiye'ye hizmete sunuluyor. İsmail Emine Salih, günaydın Gürkan demiş, günaydınlar Afiyet.

0: Ben duydum, benim tarafımdan gelmeyecekmişsin diyor Chico. Nasıl oluyor ki nişana giderken erkek tarafı toplanıp beraber, haydi bro beraber toplanıp da mı gidiyorlar? Vallahi bilmiyorum, öyle mi gidiyorlar? Koltosunu çağırdın mı Veysel'i? Veysel'i çağırmışsındır, Mert'i çağırdın mı? Çağırma onu. Onu çağırma, benim bayramı kutlamadı. O bayramı kutladı bayramın son günü yazdı. Özür dilerim yazdı. Hatta dün ona geçen gün bir şey gönderdim, onu bile görmedi galiba. Dur bakayım, Mert Jonas ya da gördü de tepki vermedi. Çok değişti bu Mert. Bu Mert çok değişti. Bu bebe olunca şımardı bu. Bir gün önce gönderildi. Bak bir şey göndermişim ona. De Catalano Lexia la Sinfono diye bir şey göndermişim. Bak ona hiç açmamış onu. Bakmamış hiç ona. Bak. Hınzırı Mert'ine bak. Bunu yollamışım ben ona.
1: Ya puta yo plau mu. Vdicha amor, vdicha.
2: Skaja.
1: Jak puta joj plao moja.

0: Dicha, mordicha.
1: Skaydı.
2: Yeter be. Yeter. Ya, efendim bir yanışma Rusça mıdır nedir? Nece konuşuyor bu? Bir yanışma yapılıyor. Şişirtme var çocuğun malum yerinde. Kız üstüne oturuyor. Pop diye şişirtme patlıyor. Kızının çocuğun ince ellerinde bu değil şama pa o değil şama bu yavur diye onu yolladım. Hiç görüldü bile yapmamış, görmemiş, bakmamış bile. Emine Kamil. Pao dişamo dişamo Mert. Hızdırım Mert'i seni ya. Pao dişamo. Bak Çiko'ya yollayayım aynısını. Bak nasıl görecek de gülecek bak.

Mustafa Zengin Furnoz. Günaydın Mustafa'm. Şimdi ne dertliyim, ne de bahtiyar. Koto kroketiz yerken bu kadar oluyor. Tam da yiyecek zamanı buldum. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Aşkımın şeyimin peşinden koşar giderim. Neyimin peşinden koşuyorum ömrüm?

Giratos Anadolu köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde artık taverna olarak hizmet veriyor sevgili dostlarım. Canlı müzik de olacak. Giratos. Serkan ve Hasan'ın yeri Karacaköy muhtarı. Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Artık taverna olarak hizmetinizde. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Enis. Enis. Deme bana uyudun da yeni uyandın diye. Demeyesin onu bana. Saat 6.30'a kadar spot yapmış Enis. Spotunu da duymadın değil mi? Duymadın. Of of Enis. Hasan'la barışın, bir daha da küsüşmeyin Enis. Tamam mı? Hasan'ımı üzme, üzerim seni. Üzme Hasan'ımı, ellemeyin Hasan'ıma, gariptir, ellemeyin Hasan'ıma, öksüzdür. Ellemeyin Hasan'ımı, ellemeyin. Mahmut abime günaydınlar. Işıl ablaya günaydınlar. Emre'ye günaydınlar. Gürdan Saliban'a apotelizmat eksetasis ipopsis bir odigoyu göndermiş. Sen bana onları gönderme. Alimol'la işlem tamamdır, gerisi sende demiş. Gürdan sen bana laboratuvar kan testi sonuçlarını gönder. Senin kan testlerin ne oluyor? Ha? Onlar ne durumda?

0: Selamlar Cevriye'de gelecek, merak etmeyin. Bırak onlar iyi canım, ilk aşama istimaları geçti demiş Gürdaz Ali, tebrik ederim de nasıl bırakayım onları? Kan tahlilleri önemli.
1: Ateşli
0: dur. Bak ben dün Celal'e yaz dedim, bana ne yazayım sana dedi, check-up dedim. Bir yazmış 75 euroluk check-up yazmış.
1: Ateşli dudakların.
0: Baba Celal bu ne dedim böyle? Check-up istemedin mi dedi. Dedim istedim. 75 euro sigorta ödemeyecek mi dedi. Dedim ödeyecek ama bizim sigortaya ilk önce parayı drink diye ödüyorsun. Sonra zapani yapıyorsun. Gazeteciler sigortası Edo'ya yap. Enios organizmos Enios diyorsograf adını bile bilmiyor. Açılımını bilmiyor. Sigortamın açılımını bilmiyorum. Siz sigortanızın açılımını biliyor musunuz? Benim sigortamın açılımı ne be? Sen hangi sigortaya ait olsun diyenlere Enios Dimosiografikos Organizmos Epikurikis Asfalisis Perithalpsis. Çok iyi ödüyor. Doktorları bile ödüyor. Doktor ziyaretlerini ödeyen tek sigorta. Ama siz string diye parayı peşin ödüyorsunuz. Nereye giderseniz doktora gidin, ilaç alın, ne yaparsanız yapın. Ondan sonra dafani yapıyorsunuz. Dafani de çok kolay yapılıyor. Efendim fotoğraf olarak doktor apodiksisini işte reçeteyi siteye gönderiyorsunuz. Ondan sonra onlar size birkaç gün içinde parayı yatırıyorlar. Ben bunları size niye anlatıyorum? Laf olsun, torba da olsun, ne anlatayım? Gecemi gündüzüme kattım artıkın diyor Enis Şerif. Vay vay vay vay vay. Spotun çok güzel olmuş. Benim spot da çok güzel olmuş. Bunun için kaç kişiye okuttu Enis bunu? Çok teşekkür ederim. Okuyan dostlarımıza çok teşekkür ederim. Kimler okuduysa istersen isimlerini yaz söyleyelim Enis. Semih arıyor beni. Muhasebecim arıyor.

0: misyon tamam demiş Fikret abim. Teşekkür ederim Fikret abi. Şimdi Semih de aradı.
1: Bana hayat veren sensin, bak yanımda değilsin. Başkasına Allah beni.
0: 900 kusur eurodan 830.21 euroya düşürmüşler sigortamı Allianz. Bak yanımda. Bir karıştırdım onları dedi Semih. Kaçacak müşteri dedim dedi.
1: Beni asla muhtaç etmesin. Ömrüm seninle geçsin.
0: Bu şarkı benden abine gelsin. Süpersin ablam demiş Aynur ablam.
1: Senden başkası.
0: Gelsin bakalım. Bu şarkı Chico'dan Fethiye'ye de gelsin. Onlar bir ömür birlikte geçirmeye hazırlanıyorlar. Hüseyin Süleyman'dan Fethiye'ye gelsin.
1: Senden başkası sever.
0: Onlar pazar günü, cumartesi akşamı ilk adımı atacaklar. Ondan sonrası önemli. Ondan sonra, evlendikten sonra efendim birbirinize saygı duyarak sevginin dışında saygı da çok önemli. Arkadaşlıklarda da önemli, ilişkilerde de önemli, evliliklerde de önemli. Aranızda saygı mutlaka olsun, sevgi olsun, saygı da olsun. Sevgili dostlarım, hareketleneceğim birazdan. Semih'e de 300 euro borcum varmış dedim, onu öteki aya bırakalım Semih dedim. Bu ayki harcamalarımı sana saysam dedim, oturur ağlarsın dedim. Sigortacıma, muhasebecime, oturur dedim ağlarsın, hüngür hüngür dedim. Vallahi billahi. Semih bana ne yollamış? PDF olarak efkalarımı yollamış. Yok, Allianz'ı yollamış. Şimdi efkaları da yollayacak. Bu ayın sonunda efkanın da ödenmesi lazım. 300 kusur euro. Ay ay ay ay. Ay anacım, ay anacım. Of aram, sağlık olsun, sağlık olsun deyip geçiyoruz. İyilik sağlık olsun. Oğlu para buna ise Gürkan, oğlu para buna ise. Biz bize, kız kıza, diz dize. Biz bize, diz dize, kız kıza. Ay ay ol ne güzel eğlence, ben de yaptım, erkek erkeğe eğlence yapacağız. Biz bize sap sapa. Biz bize kılıç kılıca, kılıç kalkan oynayacağız. Kılıç kalkan oynayacağız. Kızlar, kız kızlar, merhaba yazda diyecekler. Eğlenceye doymayacaksınız. Eğlencenin sonunda yemekten sonra kahve de var, bu önemli. Yemek ve içecek dahil 15 euro. Orkestra grup ekstra çalacak. Ben burada olsaydım ben de katılacaktım, gidecektim. Sürecektim en güzel şarkıları. Zeki Müren gibi giyinip de gidecektim ama ben burada olmayacağım. Meseler, ana yemekte ızgara tavuk, ızgara tavuk ala krem, sniçel tavuk, dolgulu biftek var. Ne isterseniz, bol yemek, alkolsüz içecekler. Es Design Esma ve Nurgül düzenliyor bu eğlenceyi. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Posidonya'da düzenlenen ilk bayan bayana kız kıza eğlence. Yemekleri harika, salon harika bilmeyenler için. Sponsorlar eşliğinde sürpriz çekilişler olacak. Es Design Esma da demişken, Es Design Esma diyelim. Tuzcuköy girişinde, süsleme alanında ben de varım. Abi eczanenin yanındayım. Herkesi bekliyorum süsleme alanında. Fark yaratmaya devam ediyorum diyor Es Design Esma. Abi Efka'lar da çıkmış. Ekasarisi çıkmış diyor. Efka. Yana doğru fili. Asfalistiki kategoriya proti efapax parohi kelebiya sindaksis sinolo diakosa pendatesara koma eksinda pende 1837 euro. Öleyim. Ay kalbim, ay kalbim, ay kalbim. Ay Semih, kalbim tuttu, kalbim tuttu. Ölüyem, ölüyem, gideyim galiba. Ay panik atak oldum, panik atak oldum. Ergin Kurçalı, Efkat ödüyor mu demiş. Ödeyeyim tabii. Ya? Efkat ödüyorum. İki tane işim var. Bir bana ödüyorlar. Edo Ayap. Dimosografik Sindaks'ı alacağım inşallah. Çıkarsak Sindaks'ı Allah herkese o yaşlara, o yıllara ermeyi nasip eylesin. Onu işveren ödüyor. Bir de kendim Semih taksit yapmış diyor. Gördüm Semih, gördüm taksitleri de gördüm. Dinliyor musun sen yayını Semih? Yoksa hafiften bir kalbim sıkıştırdı gibi oldu. Trust, ben Semih'e gerçekten güveniyorum. Sizler de güvenin. Sizin de muhasebeciniz olsun. Sizin de şeyiniz olsun. Asfalistiniz olsun. Aman kalp krizi geçirme, lazımsın bize demiş. İyi ki takside bölmüşler. Taksit hissettirmeden ödeyeceğim. Hiç hissettirmeden. Abi biz iki kişiyiz ve sen bizi muhtemelen tanımıyorsundur demiş. Batı Trakya Talks. Tamam işte tanıştırın, kimin yazın bana profilinizi gönderin. Allah Allah. Batı Trakya Talks. Zaten zor saatler geçiriyor burada. Zor günlerden geçiyorum. Dün Kuteo'dan geçtim. Kuteo'daki kıza Gürkan abi oynak şarkılarını aç demiş Ahmet. Entel Maganda, Gürkan'ım test sesi, Hamdi seninle aynı yaştadır. Abi diyorsun demiş Entel Maganda. Benden onu yan yana getir bakalım, aynı yaşta duruyoruz mu? Ama sen de yani. Hamdi abiye sevgiler. Ne diyecektim ben? Oynak şarkılara da geçeceğim. Dün Kuteo'dan geçtim, ilk defa 4 sene dolmuş. Kuteo'daki dövmeli mömeli bir kızım vardı. Üstü temizdi, hep Kuteo'ya bez falan koyuyorlar. Öylece hep indi arabaya. 5 dakikada indi arabadan. 5 dakika geçmedi, indi. Öyle böyle yaptırdılar. Durdu, tekerlekleri mekerlekleri şey yaptırdılar. Dedi, tam aksine dedi, setten liyakat hastası dedi. Keyne parapoli oruyor, maalesef parapoli dedi. Oriste taklidi yasas dedi. Ay ben bir şey yaptım, böyle bir gururlandım, bir gururlandım. Verdim 55 euroyu. Devleti Kütüyosu'na değil, özel Kütüyosu'na gittim. Dedi şimdi dedi biraz beklemeniz lazım. Çünkü bize tanınan bir zaman var dedi. Senin arabanda hiçbir şey olmadığı için o zamanı tamamlamamız lazım dedi. Onu devlet baba görüyormuş. Tamam dedim, oturdum orada bir kahvecik içtim, bir kurabiyecik yedim. Ödedim 55 euroyu. Geldim. Ay vay. Sanki araba Kütüyosu'dan çıktıktan sonra daha böyle bir güzel geldi bana. Servise gidince, bir de sigortası gelince biraz fena oluyor ama ne yapacaksın işte. Ya. Nay nay nay nay nay nay nay. Batı Trakya Talks. Beni dinliyor musunuz? Milame ya, Volvo file demiş Ergin Kurcalı. Ya. Volvo'nun içi seni, dışı beni yakıyor.

kaça yapıyorlar, tübe orada file demiş İsmail. Devlet 40'a yapıyor, özel 55'e. Senden hala Ebi Vadiko Amaksın.

Diyeceksiniz ki 15 eurodur niye devlete gitmedin diyeceksiniz. Şöyle bir şey. İlk defa Kıtıra'dan geçti araba. Arabanın rengiyle ilgili bir problem yaşadık. Orange yazıyor. Araba kırmızı. Ama ışığa göre değişiyor rengi. Portakal rengi yazıyor. Dedim ki şimdi devlete gidersem orada bir problem çıkarırlar mı? Gerçi Volvo'dan Veloce bile aldık. Yani bunun rengi böyledir diye, ama elimde o belge de var. Dedim şimdi devlette problem çıkar. İlk defa Kıtıra'dan çıkıyorum. Özele gidelim dedik. Devletten de aradılar. Dediler ki biz 40'a yapıyoruz dediler. Ben özele gittim, diagnosiye gittim. Neyse sevgili dostlar, şimdi Enis'i çağıralım. Enis gelsin. Enis'in spotunu bilgisayara şey yapmamışım. Şuraya şey yapmışım.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Kanalın Enis Şerif'le güvende kalın. Artık ben bunu rüyalarıma girer ezberlerim ehliyeti. Ondan alın Enis Şerif'le güvende kalın. Ehliyeti ondan alın. Bu spotu geçmek yalnız sponsorluğun fiyatını iki katına çıkarıyor Enis. Heh. Anladın mı? İstersen İtalyanca söyleyeyim. Anladın mı? Por favor. Por favor nece be? O İspanyolca galiba. Por favor Enis. Heh, ona göre faturayı görünce gözlerin fal taşı gibi açılmasın kardeşim. Enis postatav galme pera. Bak hep masraf, hep masraf, hem masraf, hep masraf, her yerden masraf. Ve Mona Lisa. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Hilya Diakosha Evdominda. Nifika Eki. İsterseniz kiralık, isterseniz satılık. Harika gelinlikler. 30 yıllık tecrübe. Hatice abla, efendim Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa gelinlik. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler. Sabah saat 10'dan 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Her gün açık. Cumartesi açık, pazar açık. Mona Lisa ve Mona Lisa çiçek gelin yolu. Gelin araba süslemesi, gelin çiçekleri, canlı çiçeklerle de süsleme yapıyor. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Mona Lisa. Ve Agora Plus'lara da teşekkür ederiz. Agora Plus'lardaki indirimler, fiyatlar. Biz bunu her gün iki kere söylüyorduk değil mi? Fikret abi dinliyor beni zannediyorum, öyle oluyordu. Bundan sonra iki kere üç kere söyleyemek diye bir şey bir program almayacağız. Her neyse bizim için zor oluyor çünkü. Papadopoulou Digestif ve Sokolata 1.70. Knorr Zomos Kotas 24 tane var kutuda. 12 litre toplamda 330-330. 3 euro 30 lepta. Simigzali Hondro Capsilo 75 lepta. Yarım kilosu. Vector marka Hudor'un 2 litresi 89 lepta. Everyday Serviette Sensitive ki Hyper Dry 18 tanesi 1.99. Agora Plus'larda. Konsolosun arka sokağında Lesi Komutu'nun olduğu caddede ama tam tersinde, tam öteki tarafında, öteki başında, yarım çıranın karşısında Lesi Komutu'nun, sevgili dostlarım, Agora Plus'lar. Fikret abi dinliyormuş. Ve ne diyelim, boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar kime gidiyorlar? Recep'e gidiyorlar. Efendim ailece kısmet veriyorlar. Recep, Ramazan. Hanımı Sıdıka ve oğulları Recep beraber çalışıyorlar. Dükkanlarında su gider boruları, tuvaletler, lavabolar, silikon çeşitleri var. İsteyene eve sipariş yapılıyor. Aynı zamanda tıkanan su borularını açıyorlar özel bir makineyle. Konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada sizin hizmetinizde. Tanın.

İlla da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, döşek temizleme, viyologikos katarizmoz. İlla da Erkan Kalyancı ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle yeni yolda 8 numarada hizmetinizde. Ve sevgili dostlarım, Stonafrom köpü köpüye yıkıyor. Çok güzel yıkıyor. Harika yıkıyor Stonafrom. Arabanıza içini ve dışını temizliyor. Viyologikos katarizmoz yine en uygun fiyatlarda. Özcan'a ve Vedat'a, Vedat'a ve Özcan'a kolay gelsin Stonafrom. Sarıca yolunda. Tren yolu var. Tren yolunu geçiyorsunuz. Biraz daha ileride Yunan mezarlığı var. Hristiyan mezarlığını geçince sol tarafta size hizmet veriyor Stonafrom sevgili dostlarım. Evinizden alıp, ev iş yerinizden alıp, bulunduğunuz yerden alıp, bulunduğunuz yere bırakıyor arabayı Stonafrom. Stonafrom. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler son durak Kara Toprak dediğimiz yerde bizlere hizmet veriyorlar. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler MU2 numarada Smart Tasarım Meleğin yan karşısında Kırmahalle Cami karşısında hizmetinizde. Ve sevgili dostlarım Elçi ve Daikin bayi, bayi Ahmet Mustafa. Elçi ve Daikin markalarının gümülcine ana bayi. Program alanlara, almayanlara ısı pompalarının satışı, kurulumu, klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Makine mühendisi Ahmet yılların tecrübesiyle sizlere gümüşüne de hizmet veriyor. İsteyene telefon numarasını da tabii ki verebilirim. Trakya Mobilya, mobilya alanında uzman. Trakya Mobilya'nın teşhir yerinde satılan mobilyalar %40 indirimli her iki şubesinde de, hem ana şubesinde Şapçı çıkışı Bekirköy'den sonraki şubesinde, hem de konsolosun arka sokağındaki şubesinde Trakya Mobilya. Ayrıca Trakya Mobilya prefabrik ev işinde de uzman. Prefabrik ev işi içinde Trakya Mobilya'ya gidin. Trakya Mobilya ile konuşun. Trakya Mobilya'ya danışın. Serdar ve ekibi. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Gümüşüne Kozmiyolu 1. kilometrede. Her türlü koltuk üretimi, koltuk kaplama, kumaş kaplama, pergola üretimi, evinizde tenteler, jel kaplamalar en uygun fiyatlar demeye gerek yok. Yılların tecrübesiyle Gümüşüne Kozmiyolu'nda 1. kilometrede eski Mazda Ajantesi'nin olduğu yerde sizlere hizmet veriyorlar. Devlet oldu. Ayşe ablanın olduğu yerde, Hüseyin abinin, Konstantin'in olduğu yerde Devletoğlu devlet gibi arkanızda, devlet baba gibi yanınızda duruyor. Devletoğlu, hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Maaş bağlatmak için evrakları hazırlıyor Devletoğlu. Ayrıca engelli olanlar engelli maaş için Devletoğlu'na gidiyorlar. Yunanca bilmeyenler, devlet dairesinde işi olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu'na danışıyorlar sevgili dostlarım. Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Gümüşcine'de, Şapçı'da ve Dedaş'ta dev ekibiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor Devletoğlu sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Efendim HVAC Ramadan Kadri diyoruz. HVAC Ramadan Kadri. İskeçe'de İkostis Oktober 322 numarada klimaların satışı, kurulumu, tamiri, dükkanların, büyük işyerlerinin, buzdolaplarının bakımı, kurulumu, gaz dolum işlemleri, herhangi bir sorun olduğunda psiktikozunuz hazır olsun. HVAC Ramadan Kadri olsun. İkostis Oktober 322'ye Ramadan dinliyorsa Ramadan'a selamlar. Dün Ramadan'la konuştuk, bir klima takma işi var. Bana özel fiyat yaptı sağ olsun. Teşekkür ediyorum Ramadan, teşekkür ederim Ramadan. Çiko Ramadan'ı çağırdın mı ben nişanı? He? Na na na na ni na na na na na na. Necdet abim beni dinliyor mu? Necdet abim dinlemedi mi? Batı Trakya'nın ahlakını bozan şarkı geliyor. Batı Trakya'nın ahlakını hep bu Saniyagalan, bu Gürkan bozdu. Hep bunların işi. Hep bunların işi. Edepsiz edepsiz, terbiyesiz terbiyesiz şarkılar. Senin de ahlakını bozdum değil mi Skut? El Skut. Bana amca deme. Paralarım seni. Sana eşekler gibi anırırım, köpekler gibi havlarım. Heh.

Dinlemedeyiz. Gürkan günaydın. Hayriyenler derim demiş Galip abim. Galip abime günaydınlar. Radyolarını yeni açan tüm dostlara günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Kalimero. Agros Servis'e günaydın şaba. Agros Servis. Yaşayın be kızanlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbülü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçuları özel makineyle yapılıyor. Efendim, cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Dizel su motoru tamiri, yedek parça temini, yağlar, mağlar, yolda kaldığınızda çekici hizmeti, Facebook Anay Feyiz Şakir Mehmet, Kozlukepir'de, Kozlukepir'e şaba. Büyük büyük, kocaman kocaman, kocaman kocaman şabalar. Kocaman kocaman günaydınlar Abdullah Erkan Bey abime, Çanakkale'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, kalimeralar. Çiğneyin aşlamaları. Çıkarın teki terlikleri, potinleri çiğneyin. Vretto cevriye, vretto cevriye. Vretto namussuz cevriye vre.

0: αυτό κι αν θέλει καλοπέραση με νταβούλια. Άιντε να καλοπερνάμε. Άιντε πάμε. Günaydın, günaydın Gürkan abi. Oynatacaksın insanı sabah sabah demiş. Onat. Abi Onat'cığım saat 11.30. Ne sabah? Uva'da yeni sabah oldu galiba. Günaydın abim, kolaylıklar diyorum demiş Mustafa Bozveli. Günaydın, günaydın, günaydın Mustafa'm, günaydın. Günaydın radyo seyirciler. Günaydın radyo televizyonlar. Günaydın. Haydi. Haydi bana. Αυτό είναι, αυτό είναι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Πάντα να χορεύουμε, πάντα να χαμογελάμε. Πάντα, πάντα χαμογελαστή, ευθιάστατη. Φάικ, να σε ταινιώ να πω. Νεσίλο όλμαμος λάζουμε, κέφτο όλμαμος λάζουμε, έρθα μαν. Αχ, πέι λέιλα, αχ, πέι λέιλα. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Hopteri hopteri hopteri hopteri. Niğdeli Esna'ya Şişabe demiş Trakyalı. Bütün Trakyalara selamlar Almanya Tekirdağ demiş Aytaç. Batboxcu Salim Malkaralı Aytaç Agama Şişabe I love Komotini demiş. Günaydın Gürkan dede, iyi yayınlar derim demiş bir dinleyici. Deden seni deden seni altına alırsa enişteye benzemez, ezler geçer deden seni. Sen biliyor musun Ayşen Gruda'nın o hikayesini? He? He?
1: Bak minibüs.
0: Bak minibüs gibi alırım altıma seni. Efsimi, Harumeni. Oh Efsimi refile, Efstiyastati, Postolene refile. Koca cahil demiş Fahit Tuzacı. Ben Türkiye'de okudum, Türkçem benim iyi. Ben İstanbul Türkçesi. Ben İstanbul Türkçesiyle konuşuyorum. Yunancım çok iyi dil. Perfect dil. İyi. La fay burada ulan, burada ulan fay. İlk önce Ayşen Guruda minibüs anısını anlatsın. Benim de minibüs anım var. Türkiye'liler bir alem, bir garipler. Her yerden bir komedi, bir komik bir şey çıkarabilirsiniz. İlk önce Ayşen Guruda anlatsın, tamam mı? O yüzden rahmetli Levent Kırca hiç komedi yapmakta zorlanmıyorum diyordu. Çünkü malzeme çok. Malzeme olunca yemek yapmak da kolay. Ya.
2: Haydar. Sen de gel hanım abla. Sen de gel.
0: Ayşen Guruda ne diyordu? Hem fakir hem büyük. Hem fakir hem büyük. Hem fakir hem ki büyük.
3: Pazarcılar, minibüsçüler dünyanın en iyi esprisini ve reklam jingle'ını bulan insanlar pazarcılardır.
4: Aynen.
3: Yani o kadar ikizlere tak ki öyle bir böyle bir şey var mı? İkizlere tak, sütyen satıyor ikizlere tak ki. Sen nereye çeker çocuklara birer tane takkemi alıyorsun? Yani şu altın ironiye bak. Ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. Adam açtı camı, şoför. Dedi teyze, bu enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür.
0: Ha, bana dede diyem. Altımı alırsam öldürürüm. Efendim Göztepe'den Kadıköy'e iniyorum. Her günkü diyadromiyi anlatayım mı size? Draman'dan Fatih, Draman'dan Eminönü, Eminönü'nden vapurla Kadıköy, Kadıköy'le, Kadıköy'den otobüsle Göztepe kampüs. Üniversite hayatım buydu. Dönüşte de aynı şekilde. 1,5 saat, 1,5 saat git, 1,5 saat gel. 3 saat yollardaydım. Efendim bir Ramazan günü Göztepe'den minibüse bindim, Kadıköy'e iniyorum. Yanımda bir tane adam oturuyor. Böyle bir de kabanı var. Uzun kabanlar olur ya yerlere kadar. Öyle kabanın cebinde bira şişesi. Tam da iftar saati oldu olacak. Birayı çıkarıp çıkarıp kafaya dikiyor, cebine koyuyor. Kafaya dikiyor, cebine koyuyor. bunu minibüs şoförü görmüş. Sen bıra dedi, Ramazan günde ne yapıyorsun falan filan derken minibüsteki diğer yolcular da bunun farkına vardı. Adamı tekme tokat aşağı indirdiler, bir patakladılar, bir dövdüler, bir tekmelediler. Sen dediler niye söylemiyorsun, görüyorsun da. Abi dedim, amca dedim, ben küçük Ebra gibi yaptım kendimi, amca dedim, ben dedim görmedim dedim, ben uyurdum. Az kalsın beni de döveceklerdi. Halbuki ben adamı gördüm, ne diyeyim yani. Vallahi verdiler hemen cezasını, anında kesiyorlar biletini, cezanı. Türkiye'de öyle oluyor. Faik abimi göndereyim ortaya mı demiş Scoot. Kim kime neyi göndereyim? Her katta bir radyo çalıyor ve oynuyoruz. Her katta bir radyo çalıyor ve oynuyoruz diyor Halil Osman abi. Kaç katlı eviniz? Hayken! Hayken! Nasılsın Tolga? Ha? Ha getire demiş Faik Tuzlacı. En lapa mesalimimün. Günaydın Gürkan abi, Ülviye'ye selamlar demiş. Selamlar, günaydınlar. Günaydınlar Ramazan Kadri Yavşak Çiko'ya şaba. Hayırlı programlar abi demiş. Seni Çiko nişana çağırdı mı? Sen erkek tarafından gideceksin, kız tarafından mı? Ramazan nişana. Salih Arnavut Gülcan'a şaba demiş. Ramazan Çiko'yu üzme. Üzme Çiko'yu, üzme. Bak en güzel günlerini, yaşlı kızların günleri yaklaştı. Bugün çarşamba, perşembe, cuma. İki gün kalmış, cumartesi büyük gün. Takacağız yüzükleri Çiko'ya. Cumartesi. Seni çağırdı mı nişanı?
1: Vurmalı, vurmalı. Ha kuşumun bıyıkları. Vurmalı, vurmalı. Ama...
0: Benim profil yolluyorum sana aga, ama kimliğimiz gizli kalsın lütfen. Bayan arkadaşlarınki izinsiz yollayamam, o zaten seni maalesef dinlemiyor ve seninle alakalı realleri anlamıyor demiş. Dur bakayım, kimsin sen? Bayan arkadaş, kız arkadaşın mı? He? Söyle bakayım, kız arkadaşın mı? Ne giden kadar değil mi? Vay nasıl öttürüyor zurnayı. Bak bak bak bak bak, zurna nasıl ötüyor bak. Tuk puk puk puk puk puk konuşturuyor adam zurnayı. Uğur abimle Hasan abime çok selamlar, kolay gelsin demiş Salim Ümür. Aktardı galiba onu, yok aktardı. Bak bak, kuş gibi öttürüyor zurnayı adam. Verirsem takarsanız yüzük demiş Kut. Seni bir tokatlar, tokattan alırım yüzükleri. Uğursuzun nişanına gidilmez demiş Ramazan Kadir. Yapma öyle. Yapma. Deme öyle kızana, deme öyle. Al bakalım bir yüzük yanına. Gel nişana sen. Kocaman HBS'li Ramazan Kadir'sin. Ya. Bak benim Efkan'ım bir ayı dolmuş. 29.5'te dolmuş. Şimdi muhasebeci aradım, ödesem şimdi olur mu, ceza gelir mi, olmaz dedi. 2 ayı birden öde dedi. 2 ay 300 600 612 euro yapıyor. Tabii Semih sormuyor sende o para var mı diye. Herkes beni zengin sanıyor. Herkes beni zengin sanıyor. Seni görüyorlar beyaz saçlarla, ak saçlı delicik zannediyorlar. Zorla pompalıyı çalıştıracaklar demiş Nida.

Ben çocukluk arkadaşım. Tamam. Ben gene şey sandım.

zurnayı nasıl öttürüyor ama? Nasıl öttürüyor ama? Nasıl öttürüyor zurnayı? Ha, var mı böyle güzel zurna öttüren Batı Trakya'da? Hello.

0: Kalfa Pastanesi'ne şabım. Enfes lokumlar. Taklit edilemeyen lokumlar. Taklit etmeye çok çalıştılar ama olmadı. Olduramadılar. Çünkü Kalfa Pastanesi lokumları yaparken içine sevgisini de katıyor. Her şeyi yaparken içine sevgisini de katıyor. Ve hepsinden önemli, en kaliteli malzemeyi kullanıyor. Ya.
1: Bildik biz arkadaşlarım.
0: Burakiler de öyle. İçi Lotus Crema dolgulu Burakiler. Muhteşem, harika. 10 numara 5 yıldız Kalfa Pastanesi'nde ısrarla isteyin. Gürkan'dan duyduk değil. Kalfa Pastanesi'ne Şaba Müjgan. Karaköy'den Buzdurdancı, gördün nasıl öttürüyor. Faik kolitozu buskut. Faik de öttürüyor ama o saksafon çalarmış. Ya. Sen Faik Akan'ı çağırdın mı dışarı kız tarafından? Bulutluydu hava, yeni çıktı güneş abi diyor ona. Bizde halen bulutlu. Peşine çamaşırlarımı atmış topladım. Rüzgar

çamaşırlarımı atmış Rüzgar. Dizel tişörtümü atmış. Hadi be. Ya markasını özellikle söylüyorum. Dizel tişörtümü Rüzgar almış atmış. Hadi be.

FKS logistizm habire bir şeyler yolluyor. Yolla. Yolla. Bir de logistizm parası var. Onu da yolla. Yolla. Sabri abi günaydın.

söyle gelsin diyoruz Kurt. Ama ben ne söyleyeceğim? Baba takı takacak diye hiç gelir mi Faik, sen deli misin? Katiyen natta gelmez. Katiyen

Ahmet Molla, Refika Yakup, İlyas Kara, Esra Karaali, Kenan Bayram, Nermin Fuat, Yakup Delioğlu, Nur Metin Korkmaz. Bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Bende ekli olmayan, bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum. Önce her zaman olduğu gibi önce sağlık diliyorum sevgili dostlar.

sevgili dostlarım. Fatih'e çok teşekkür ederim. Fatih Trump'a. Trak Kiropita Finland. Trakiotikes Gepsis. Şahin'de üretiliyor. Yufka. Kavala'dan Evros'a kadar her yerde, bakkal ve marketlerde bu yufkaları bulup deneyebilirsiniz. Fatih ve ekibine dinliyorlarsa. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimera, kalimera, kalimera. Ve... Ama Emre sen bugün niye yazmıyorsun be kardeşim? Sinap Semerci, inşaat, Gümüşne'de, temelin kasılmasından tutun, binanın en son tuğlasını kiremidini koyana kadar inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Tecrübeli ekibiyle, modern kaliteli ekipmanlarla fark yaratıyorlar inşaat sektöründe. Sizler de onlara güvenebilirsiniz. Onlarla konuşabilirsiniz. Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlarım.

efendim istifasını verdi biliyorsunuz milletvekilleri. Bizim Özgür de verdi değil mi istifasını? Ve şimdi onlar Çipras'ın partisine geçecekler. Bizim milletvekillerimiz. Yani onlar zaten Çipras yok diye ayrılmışlardı. Şimdi tekrar partiye geçecekler. Hayırlı olsun. Yapılan kamuoyu anketlerinde Nihat Demokrati'ye yine birinci parti çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Ben anlayabilmiş değilim. Bizim bir atasözü var bilir misiniz? Eşek domuz dövüldüğü yere gidermiş diye. Öyle oluyor galiba. Ha böyle bu kafadan devam edelim.

bundan sonra para bana yapın. İyi mi? Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik Mona Lisa'da. Kiralık ve satılık. 30 yıllık tecrübe. Harika gelinlikler. Hem azının hem çoğunun tercih ettiği Mona Lisa. Tuzcuköy'de sevgili dostlarım. Eczanenin yanında Mona Lisa. Gelin yolu süslemesi. Gelin arabası süslemesi. Gelinler için buketleri canlı çiçeklerle de yapıyor. Mona Lisa her gün açık. Saat 8'den. Pardon, saat 10'dan 3'e kadar açık. Ondan sonra da 6'dan 9'a kadar açık. Her gün açık. Cumartesi de açık, pazar da açık. Benim gözüm sende. Haydi kızlar. Oğuz Hacı Ali, a bak senin de çıkmadığın yer yok vallahi billahi. Hangi taşı kaldırsan Oğuz 6'dan sen çıkıyorsun be kardeşim. Bu kadar faaliyet, bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Burada her yerde hangi taşı kaldırsan altından o bizim Oğuz çıkıyor. Yunus'un çocuğu çıkıyor. Sen kime vereceksin amca diyor Gökhan. Parti kursana vereyim, parti kursana vereyim. You know I really try. Daxi, you know I really try. Ben Castellakis'e vereceğim. Ben Castellakis'e vereceğim. Onun İngilizcesi de perfect. Neydi o kızanın adı? Castellakis'in eşinin adı neydi? Tyler. Tyler'dan Castellakis'i ayıracağım. Ben varacağım Castellakis'e. Eren'cim şarkı koyacağım da sen kesin Cem Karaca falan isteyeceksin. Programın akış hayatını etkileyeceksin ama Eren'in hatırına koyarız. Yarım hava, yarım hava, yarım hava canlısını. Ben nereden çıkmışım gene diyor Oğuz, sen değil. Sen akıllandın, sen hep ev kızanı oldun, ev çocuğu oldun. Yarım hava oynasın. Sen değil Oğuz. Hoppa. Hoppa Aygül selam. Serkan'a da selam. Yalmayan rüyada adam. Oğuz Mehmet değil, Oğuz Hacı Ali. Eristos Stavros'da, halk oyunlarında, her türlü derneklerde, toplantılarda, Bırman Birliği'nde azınlığı ilgilendiren her şeyde, konserlerde, oralarda, ekstasilerde hep Oğuz çıkıyor. Hangi taşı kalırsam altından solucan gibi Oğuz çıkıyor. Tay düzüldü, çayırı özlermiş. Onat. Ya. Yarım hava oynasın. Sen önce ver ben sonra kuracağım partiyi demiş Gökhan Karaylı, öyle olmuyor. Öyle yok. Yarım hava oynasa, yarım hava çalır ise kurban olurum sana. Kurulan partilere veriyorlar. Oy. Bak Castellakis İskeçe'de, Kavala'da temaslarda bulunuyor. Bulundu gitti galiba. Siz temasa geçtiniz mi Castellakis'le? Bizim derdimize çare, tek çare Castellakis'le. İsterseniz önünüze, isterseniz arkanızda duruyor. Nerede isterseniz. Of yarabbim, kendi kendimi güldüreyim. Allah.

Ben Faik abiye vereceğim diyor Scott. Boşuna gider reyin. Boşuna gider. Hiç niyetlendin ne kadarlık alırsın? Sana sorayım Scott. Sana söyleyeyim. Niyetlendin ne kalırsın? Benim oyum Miço'ya demiş Gökhan Karali. Evet, Onat'ın lafını tekrar söylüyorum. Tay tüzüldüğü çayırı özlermiş. Ver mehteri demiş Gürdan Saray'ı. Çipraz'a vereceğim, Miço'dan kurtulalım demiş Halil. ...1975-2015 Yunanistan'da kraldan sonra yapılan demokratik seçimlerde 22 sene PASOK, 18 sene Nea Demokratia ya hükümetti. Ama 2015'teki Syriza TÜKAK'a oldu utanmasalar, Avrupa Birliği'ne Tsipras bizi soktu diyecekler. Neyse, konumuz siyasettir. Biz dalgamıza bakalım demiş Nida. Dalgamıza bakalım, çünkü siyasete girersek çok çok kötü falan söyleyeceklerim var. O yüzden biz siyasete girmeyelim. Dinlemez olur muyuz? İş yerlerin neşesin sen. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dileriz. Koryatikes Gepsis ailesi olarak demiş. Estağbandan. Koryatikes Gepsis. Koryatika filan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şahin'e günaydınlar.

Gürkan abisinden Eren'e şaba. Gürkan abisinden Eren'e şaba. Ve Büce Fanat Kuyumculuk Edirne'de Sanatçılar Caddesi 32 numaralı Edirne'nin merkezinde. Yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Mücevher deyince, pırlanta deyince, altın deyince, kolye deyince, küpe deyince aklınıza gelsin. Edirne'ye sırf bu yüzden gitmeye değer sevgili dostlarım.

Alper'e, İbrahim abiye şaba. Onlar Bıyıklıköy'de yılların pompacısı. Yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Son nesil traktörleri, efendim arabalara ne yapıyorlar? Diagnostik alete bağlıyorlar. Harita yüklüyorlar. Yeni programlar yüklüyorlar. Her türlü pompa işini yapıyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Bıyıklıköy'de İbrahim abi ya, oğlu Alper'e şaba. Uğur Paşa'dan Ayar'a şaba. Uğur Paşa'dan Ayar'a şaba. Bu hükümetteki vekillerin tamamına Afyon'dan hız alıp kaymak lazım. Ama alışacaklar, hep kaymak isteyecekler ondan. Çek el frenini, ol sakin demiş Nida. Afyon kaymağı da çok güzeldir ha. Vallahi billahi. Abi o gidecek, bu gelecek de ne olacak? Tay aynı tay da sadece çayır değişiyor demiş. Vallahi billahi. O yüzden ben değişiklik olsun diye Kaselakis'e vereceğim oyumu. Faik ne yazdın da sildin. Anladın mı sen şimdi işin inceliğini burada? Kaselakis hem önünüzde hem arkanızda durabiliyor. Yok, her türlü isteğe cevap veriyor. Ötekiler hep arkamızda duruyorlar, hep arkamızda. Devletoğlu gibi yanımızda durmuyorlar ki. Devletoğlu arkanızda durmuyor, Devletoğlu yanınızda duruyor. Devletoğlu her zaman yanınızda. Hasta yatalak hastanız var, aylık mı çıkartmak istiyorsunuz Devletoğlu? Efendim engelli maaşı için Devletoğlu. Herhangi bir Yunanca bilmiyorsanız, devlet dairesiyle ilgili bir sorunuz, bir probleminiz varsa Devletoğlu var. Devletoğlu devlet gibi arkanızda, devlet gibi yanınızda. Banyodasınız, sabunu yere düşürdünüz. Babanıza bile güvenmeyin. Sakın eğilmeyin. Devletoğlu sizin yerinize eğilip sabunu alacaktır efendim. Elinize verecektir sabunu. Devletoğlu. Devletoğlu. Şapçıda. Devletoğlu Gümüşhane'de. Devletoğlu Dedaş'ta.

Hepsini denedik. Kas herkesi denemedik. Taylor'la beraber, Taylor'la beraber çok güzel yönetecekler bu ülkeyi. Hakikaten ama ciddiyim. Ötekilerde ne fayda gördük ha? Ne fayda gördük? Tabii ki ciddi değilim. Ciddi derken bu bir Amerikan oyunu. Bu solu dağıtmak için tezgahlanmış bir oyundu. İnsanları cinsel tercihlerinden, eğilimlerinden, yönelimlerinden dolayı bir sol görüşlü birisi olarak kategorize edecek birisi değilim. Fakat bu durum başka bir durum. Bu Amerika'nın bir oyunuydu, bir tezgahıydı. Amerika her ülkede böyle oyunlar kuruyor, oyunlar oynuyor. Son dönemde çok net görebiliyoruz. Görmek isteyenler net görebiliyor bu oyunları. Başka ülkelerde de görebiliyor. Artık savaşlar topla tüfekle yapılmıyor böyle. İnce ince planlarla yapılıyor. Kaselakis de bir Amerikan planıydı. Durup dururken çıktı. Solu dağıttı gitti. Daha sonra sen sabunu nasıl alıyordun? Talihin üzerinden eğilmez miydin demiş Gürdan Salih.

Aldığım evin en çok manzarasını, sonra da yatağını beğendim. Şimdi yatak dedi Osman Aga, yatakta ya o kadar güzel uyudum ki valla. Yastık birazcık şeydi, kalındı ama kalın yastıkta yatmayı sevmem. Benim evde Viscolex'ten yastıklarım var, çok güzel uyuyorum onlarda ama güzel uyudum, iyi uyudum. En çok yatağı beğendim, çok güzeldi yatak, döşek çok güzeldi. Şaba ve ne diyoruz sevgili dostlarım? S Design Esma diyoruz. S Design Esma. S Design Esma Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında sizlere hizmet veriyor ve S Design Esma bir de eğlence düzenliyorlar onlar Nurgül'le beraber. Nurgül kızdı herhalde, hiç yazmadı bugün. Herhalde kızdı, eşyamızı ayrı bağlayalım mı ne dedi bilemiyorum. Orkestra Photo Center Grup Esen eşliğinde biz bize kız kıza merhaba yaza. Ay ay ol. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Merhaba yaza. Ben de yapacağım. Biz bize erkek erkeğe sap sapa. Biz bize sap sapa merhaba yaza. İlhan gelip çalacak mı sen bizim partiyamızda? Bizim partimiz kılıcı keskin olan kazanacak. Kılıç kalkan partisi düzenleyeceğiz. Kimin kılıcı kimin kılıcı keskinse o galip gelecek sevgili dostlarım. Ben kılıcımı bileleyim, şimdiden hazırlayayım. Biz bize sap sapa maraba maraba yaza. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Orkestra Photo Center Grup Extra eşliğinde, Grup Extra eşliğinde muhteşem bir eğlence. Yemek, memek, cacık, macık, salata çeşitleri. Dolgulu biftek bile var. Bir tek dolgulu biftek için bile gidilir bu eğlenceye. Sürpriz çekilişler var. Es Design Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyorlar bu kadınlar kızlar günü eğlencesini. Saat 18.30'dan itibaren, çok erken ama her neyse, 18.30 insanlar denizde olacak o saatte. Her neyse 26 Haziran 2026 günü akşamı gecesi Posidonio'da yer yerinden oynayacak. Ha şunu da unutmayalım efendim, bu çok önemli. Yemekten sonra kahve servisi de var. Kahve biz bize kız kıza merhaba merhaba yazar merhaba yazar. Bahçıvanı beğenmedin mi demiş Duran abi. Beğenmedim. Kara kara bahçıvan beğenmedim. Beğenmedim. Arap sapıda gibi. Kara kara. Orkestrada kızlar mı çalacak demiş Kut. Hayır, erkekler çalacak ama şap içireceğiz onlara. En çok şapı İlkan'a içireceğiz. Yani zarar gelmeyecek erkekler.

Kahveyi unutma sakın demiş Gökhan Kanalyo. Unutur muyum ben? Sen yufkacıyı unuttun yalnız. Hoş. Senin seni ya. Sen yufkacıyı unut. Hoş seni ya. Ben kahveyi unutmadım, sen yufkacıyı unuttun beni dinlerken. Oy gelin, oy gelin. Ela Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Muhteşem yufka. Bu Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Burada bilindeki bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Pöfür pöfür kabaran yufka. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Skuta kucak dolusu şabalar demiş Turan abim. Kahvelerden sonra bir de fal baksınlar demiş Nida. Burada olsaydım fal bakma, ben geleceğim kızlara ama ben yokum. İlhan da dinlemiyor galiba.

Tarsus'da yatağın çok beğendim diyorsun. Bir TLF'cuk alamadın mı? Kaselaki'ye geleceğe Taylor'dan belki olacaktınız oralarda polis. Çaba gitti manzara ve yatak demiş Nida. Abi o akşam canlı yayın yapmadan ama Kılıç Kalkan oynarken canlı yayın yapma demiş. Hayır ben yapar mıyım? Sonra şeyde gittik hani kapalıydı club. Hani orada Kılıç Kalkan yapmışlar da club'ı kapatmışlar. Nereye gittik biz ben unuttum da. La Galas'a. La Galas'taki gibi olur kapatırlar sonra mekanı. Canlı yayın yok Kılıç Kalkan oynarken. Ben sevemem ama bana kim bakar. Burada ucu burada bulan. Sus çipraza çok kızdım ondan amca demiş Gökhan Karali. Çipraza niye kızıyorsun be? En kızılmacık adam varsa o da çipraz.

son günlerde şeye çok alıştım. ChatGPT'ye çok alıştım. Her şeyi ChatGPT'ye danışıyorum. Her şeyi ChatGPT'ye soruyorum. Vallahi bak. Son günlerdeki tek tuttum tek tutkum ChatGPT. Şimdi yine bir şey sordum ChatGPT'ye. Neden komik mi kadın kadına eğlenmek? Dalga geçiyorsunuz siz. Her erkek erkeğe toplanıp eğlenince sorun olmuyor. Bu resmen çifte standart, hiç yakıştıramadım demiş Perihan. Perihan, sen de ne söylesem alınıyorsun vallahi billahi.

Kadın kadına kız kıza eğlenmek ayıp günah diye bir şey sordun. Dalga niye geçeyim? Dalga nerede geçtim? Sadece komiğime giden yazılış tarzı. Biz bize kız kıza merhaba. Merhaba yazar. Biz bize kız kıza merhaba yazar. Niye biz erkek olarak eğlenemez miyiz? Sen niye bize şey yapıyorsun? Ha? Ne dedim ben? Allah Allah. Açsana sen Haşim'i dinleyesin. Her gün beni dinliyorsun. Ben güzel şarkılar çalmıyorum. Açsana sen Haşim'i dinleyesin. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim.

0: Uslu ol, orkidelerin servisi yaklaşıyor demiş Faik. Seni dinleyeceğim, düzgün konuş, kadın erkek eşittir demiş. Açmayacağım demiş, Haşim'i demiş. Kahve de var dedin, fal bakın dedin. Geçtin, dalga geçtin dinleyicilerde demiş. Dalga geçtiniz demiş. Ama özellikle kahveyi söyle dedi de ondan havladım ha ben Nurgül'e dün. Yazmıyor bugün bana kızgın. Kahve de var dedim dinleyiciler fal da bakın dedi. Fal da bakarız niye? Yani şimdi bu kötü bir şey mi? Biz de yapacağız.
1: Erkek erkeğe biz erkek erkeğe kılıç kılıca sap sapa. Marava marava.
0: Şirazeyi kaçırdım gene. Hey. Biri beni sakinleştirsin. Hey. Kaçtı gene Şiraze kaçtı. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buradan buraya, buradan da oradan buraya. Sevinçten bir şeyler yok mu? Sevinçten bir şey çıkmıyor. Yazıp durmayın akıllı sponsorlara aktaramıyorum sizin. O yazıyor, bu yazıyor, o yazıyor. Bu ne be? Yazıp duruyorsunuz burada be. Şenol amca gel Şenol amca. Gel amcam, gel amcam, gel. Gel Şenol amca gel. Gel. Bana niye vereceksin? Şapıba deli bozuk. Oynama benim ayarlarımla. Kaçık kafalı seni demiş. Ama sen dinler miydin? Okuma. Bana ha? Ama ne bileyim ben onların afimilerini. Bilmeye mi? Sen dinliyor musun beni? Dur ben şimdi arayayım da kardeşim çok hasta. Kardeşim taş düşürüye durduğu yerde duramıyor. Akşama Lodos hastaneye götüreceğiz galiba. Dur ben şimdi sana afimi bulacağım. Ama İlkan sen dinler miydin? Herkese birer yemek kaşığı sana 3 yemek kaşığı vereceğiz. Sana 3 yemek kaşığı vereceğiz. En la dendraki, en güzel düğünler, en serin düğünler dendrakide yaşanıyor. Pame dendraki, oli mazi dendraki. Düğünlerinizi dendrakide yaptırtın. Senin senin yaz düğünleri muhteşem olsun sevgili dostlarım. Şapçıda dendraki, şapçıda dendraki. Bugün çok ayıp konuşuyorsun Gürkan abi demiş Salim'im. Nurgül yoksa ben varım kıskanmayın demiş. Perihan vallahi billahi döver. Orkidelerime vallahi şap mı koyar map mı koyar klorin mi döker. Orkidelerimi baktım bakım yaptırma zamanım yaklaşıyor. Aman Perihan'a mania gitmeyin Perihan'a mania gitme Gürkan. Perihan'a mania gitmeyin.

kardeşimi aradım. Ay van yapıyor. Böbrek ağrısı çok fena geçirdiği için biliyorum. İki tane iğne yapmış doktor. Hiç iğneler bile geçirmedi abi dedi. Ayağa kalkınca kusasım geliyor dedi. Doktorun yanında kusmuş. Hamdi'nin yanında kusmuş. İnşallah Hamdi'nin üstüne kusmamışındır. Ben de kaç kere taş düşürdüm ama hep tek başıma kustum. Kimsenin üstüne kusmadım. Fay kesin İlkan'a verir yine demiş politikacı. Niye Tancı'da mı verdi İlkan'a oyunu? İlkan'ın partisi mi var?

0: nasıl acaba?
1: Abi çık o buradan be. Bir alo dedi, kaçtı gitti galiba, kapadı galiba radyoyu.
0: Gelin Şenol amcasında acaba?
1: Sakın Haşmet'i dinlemeyesin Çiko.
0: Gelin Şenol amcasında acaba?
1: Vallahi paraları bak Haşmet'i yapıştırırım.
0: Bütün yerlerin önerler acaba? Şenol amcasında acaba?

Bak dilim ne bozuk sesi yapabiliyorum. Dilim ne bozuk sesi yapabiliyorum. Bak burun eli çalıyorum dilimle.

Imagine Nurhan Hasan. Efendim Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Imagine Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı Instagram'da tatlı telaş olarak bulun, takip edin. Kanari 30'da, Osonos 8-16'da. Nurhan Hasan, Imagine süsleme alanında biz de varız. İki tane şubeyle iki tane dükkanda fark yaratıyoruz diyor. Çok geçmiş olsun kardeşine, bilen bilir böbrek ağrısını. Sizin soyda da genetik oldu galiba böbrek taşı diyor Nida. Babamda da var, evet. Babamda da var. Benim gene şimdi psikolojik olarak böbreğim ağrıyor. Şu ana kadar 5 litre su içtim. Vallahi billahi psikolojik olarak böbrek ağrısı tuttu beni kardeşim. Böbrek ağrısı tuttu beni sabahtan beri. Leyla. Nurgül sen niye güldün? Ama Nurgül demişim Aygül, Aytül, İlhan Solist. Sen bize gelsene buzuk çalma demiş. Hem hiç ne ayar gerekiyor ne bir şey. Hiç. Kendinden ayarlı, istediğin notadan çalıyor. Salsana bir de Jimbox'tan oyun havası demiş Gürdan Sarı. O ne olsan oluyor be? Al haplarını Remaraka demiş. Al haplarını iyice kaçırdın demiş Mike Tuzlacı.

Git kafanı vur en yakın duvara, ben Nesli Şirazisi. Bütün ayarlar bozuldu, saat yaklaştıkça gidip gidip gelirsin demiş Nida. Ay öleyim aracım. Ay öleyim kız. Tam kızan oynatmak içinsin Gürkan abisi demiş. Hoppa selamlar demiş. Ay Gül kızan oynattırıyor. Ey kızan benim sayemde dengesiz olacak. Bütün Batrakya'nın ahlakını bozdum. Yeni doğan kızanların dengesini bozacağım. Dikkat edin.

0: güven.
1: Cim Bokus'tan oyun havasını İlhan'a sorabiliyor demiş Gürdan Salih. Gürdan Salih gözün aydın demiş Halimoğlu. Gürdan Salih gözün aydın.
2: Yatar.

Abi Oğuz bu ne? Abi Oğuz bu ne? Abi ne oluyor, sana gene dayan, yarım saat kaldı demiş İsmail. Kardeşim aradı, şimdi ağrısı geçmemiş. Doktor arıyorum kaldırmıyor, sen ara dedi. Ben de aradım, ben de açmadım. Bana da açmadı Hamdi. Bir narkotiko yazmış. Onu alayım mı dedi, ben ne bileyim dedim. Doktor muyum dedim. Bizim bir eczacımız var, ona sor dedim. O dedim her şeyi biliyor. Çok ağrın olursa onu al demiş. Herhalde morfin gibi bir şey. Ne bileyim nedir. Ay Allah, başımıza ne geldi. Ya böbrek ağrısını bilirim, çok fenadır. O dilini nereden öğrendin, öyle oynatma. Konservatuara mı gittin diyor Faik Tuzlacı.

ayarda, ayarda inşaat malzemeleri var. Cisipisi var. Arpa, mısır, buğday taneleri var. Şimdi çok güzel, çok kaliteli iç ve dış cephe boyaları var. Gidin ayarla konuşun, anlaşın. Her yeri boyayın. Uygun fiyata kaliteli boya. Büyük Selimköy girişinde, benzincinin yanında mezarlık.

Abi ismimi verme, orkestrada en az çapı kime vereceksin demiş. En azını hatta hiç çap vermeyeceğim şeye, Durmuş'a. Durmuş bizim gibi deli baş değil. Bahri kuduz değil. Durmuş'a hiç çap vermeyeceğim. Yan etkisi olur çapı mapı. Hiç ona çap vermeyeceğim. Eğlenceli. Biz

baksana. Bir tane kızanın evine uykulu limon takip ediyorum Instagram'da. Bir öğrenci herhalde ya da normal evleri, kendi evleri bilmiyorum. Kumru girmiş, yuva yapmış güvercin, pardon bu güvercin, kır güvercini. Bu yabancı şey gri güvercinlerde evin salonuna köşeye yuva yapmış, yavru çıkarmış. Öteki de poz veriyor. Canım o güvercinin yuvasına benim evime girecek. Burada kumrulardan yaz olduğum kırlangıçlardan kumrulardan bıkıyor. Gelip benim evin önüne yuva yapmaya çalışıyorlar. Mahvoluyorum yazın onlardan. Hüseyin'e hatırlıyor musun? Bir kere bir yaz kırlangıçlarda dandıydı. Şarkı arasında hep şarkılarda kırlangıç koştururdum. Vay ne beli ne çektim o sene kırlangıçlarda.

Bak bana yazmıyor, unuttum adını. Sponsor da olmaya yazmıyor da unuttum adını. Erdoğan abiden almıştım, öyle kurtardım kendimi. Onları böyle uçurtma kuyruğu gibi bir ipe dizeceksin. Aslacan onların konmak istedikleri yere. Onlar böyle yanar döner yanar döner. Şey yaptıkça, döndükçe korkaya gelmeye kırlak güçler. Kaç seneden beri çıkılan birlikte, çıkılan birlikte çalışıyor. Selam söyle çikocuma demiş Şenol Dikme. Ha beraber mi çalışıyorsunuz? Sana o zaman cumartesi günü kamera açayım ben Şenol'un, Yaman şeyin nişanından. Çikonun. Çikocum. Çikom. Bu işleri. HBC Ramadan Kadri, Psiktikosin Antropos, İkostis Oktorcu 322 numarada, klimaların takılması, satışı, kurulum işlemleri, gaz dolumu, bakımı, evinizin dışında iş yerlerinize, büyük iş yerlerine, büyük marketlere, efendim bakkallara, kasap dükkanlarına, buzdolaplarının kurulumu, bakımı, servisi. Ramadan beni dinliyor musun? Dinliyorsan bir parmak at bakayım. HBC Ramadan Kadri, İkostis Oktorcu 322 numarada.

Korkuya gelmeye sen İstanbul'da okuduğundan emin misin demiş. Faik Tuzlacı ha? Anlamadım. Korkuya gelmeye yapıya hediye. İstersem Zeki Müren gibi konuşabilirim. Ellam. Ne bileyim İstanbul diye yolladılar beni bir yere ama ben İstanbul sanıyorum. Şarkı slow şarkılara geçelim yoksa ben iyice çıldıracağım. Perihan Peri Çiçekçiliği Gürkan Nesinoğlu'ndan Şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Peri Çiçekçiliği'ye Şaba. Yelkencilere Şaba. Dünden beri küvette tutuyorum orkideleri Perihan. Suyun içinde değil ikide bir ıslıyorum. Pörsümüz kalmış orkideler susuzluktan gitmiş. Dikecek nanları orkideler yakında.

Stonafro. Arabanızı şenizden, evinizden alsın, evinize getirsin. Yıkasın altını üstünü, biyolojik bir biyolojik katalizma yapsın. Tarım aletlerinin, kumilaların, pulmanların bakımını değil, yıkama işlerini yapsın, yıkasın. Alttan üstten nasıl isterseniz en güzel şekilde Stonafro. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Orada telefon numaraları da var. Bana da sorabilirsiniz. Stonafro. Köpük köpüğe yıkama. Ela. Stonafro. Özcan ve Vedat Arabacı. Vedat Arabacı ve Özcan Semerci. Sarıca yolunda, tren yolunu geçtikten sonra sol tarafta, ama oraya gitmeniz de gerek yok. Onlar gelsin arabanızı alsınlar, yıkasınlar, tertemiz getirsinler, size teslim etsinler. Neden sulamadın onları, öyle bıraktın, çok yazık demiş Perihan. Ne bileyim ben Perihan'cığım, unutuyorum, bir sürü işim var. Akvaryumu bir görsen, evi bir görsen, şu anda ev bomba düşmüş gibi. Ev bomba düşmüş gibi. Bit pazarından beter ev. Bakmaz yüzüme. Şimdi ikide bir şarkı arasında gidip dünden beri hep su fışkırttırıyorum üstlerine. Durup durup su fışkırttırıyorum. Anca

Çıkıyor ya, söyle yurt dışına gitmesin. Alayım onu plastikaya demiş Halil. Ama Halil'cim plastikaya alacaksın maksimum 1 euro maaşla, 1100 euro maaşla. Şimdi çalıştığı yerde de o kadar para alıyor. Beni alsa da sen plastikaya. Evde kaçarıdalar, bayram yaparlar diyor Faik Tuzacı. O kadar da değil. Sadece dağınık ev. Gürkan kardeşim, bu arkadaşın sana İstanbul'u falan soruyor. Sanki senin diploman sahte demek istemesin. Piyasada çok sahte diplomalı ünlüler dolaşıyor. O yüzden senden de şüphelenmesinler. Ne de olsa sen de ünlüsün demiş Hasan abi. Sahte diplomalı ünlüleri ünlü derken, sahte diplomalı doktorlar, avukatlar, profesörler, neler neler neler neler. Sendiler mi getir istersen bana demiş Periköse. Perihan, eğer kendilerine gelmezlerse giderken sana getireceğim. Çünkü ayın 14'ünde kaçıyorum, pancurlar da kapalı olacak. Bir daha 4'ünde dönüyor. O orkideler, diker nalları. Senmişler tabi. Senmişler tabi. Pörsümüşler, Faik Tuzlaç gibi olmuşlar. Aynı Faik. Bay diyorum, bu orkideler kime benziyor, kime benziyor, kime benziyor? Aynı Faik. Dur dur, öyle yapma, böyle yap, onu koyma buradan, koyma buradan, koy.

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Sürücü kursu Enis Şerif. İlk günden beri gösterdiğiniz yolu talep için teşekkür eder. Daha dün başlamadık bu işe. Biz daha dünkü kızan değiliz bu işte. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ehliyeti ondan alın, Enis Şerif'le güvende kalın. Ehliyeti ondan alın, Enis Şerif'le güvende kalın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Enis Şerif. Beni gezdiren sponsor da olacak Enis Şerif. Anlaşmayı yaptık. Enis kesenin ağacını açtın mı? Vallahi billahi deli midir nedir, açıyor. Sonuna kadar açıyor. Ben olsam kuruş vermem. Benim gibi direnci radyocuları. Kuruş koklatmam.

0: dünyanın sayı sancak demiş Enes Şerif. Ne sayısı? Anlaşmadık mı? Beni gezdireceksin, spot yap dedim. Sen kendine spot yapmışsın. O spotlara da inat şimdi akşama. Düşün bir şeyler gelsin aklına. Gürkan'ı gezdiren mezdiren Enes Şerif falan filan diye. Ne kadar alsın bak kardeşim, ben 20 seneyim orada, 1500-1600 alıyor. Karınca çıkmış elime. Eşim dışarı çıktım. O da 1200 alır. Evlendi mi daha da çıkar demiş Halil.
1: Kıskanırmışım. Nasıl da gitmeye.
0: 1600 euro alıyorsun ama inek rüzgarası araştır yazın vay gibi.
1: Ya ama ben anlamışım.
0: Bana getir demiş Peri, giderken sana getireyim ben orkideleri, yükleyeyim arabaya getireyim.
1: Durma, durma. Bakma benim.
0: İstediğin bir şarkı var mı Peri ancığım?
1: Onu...
0: Hangi şarkıyı çalayım sana?

0: biz ne zaman yardım toplasak her zaman bir ablamız var, bazı dinleyicilerimiz var, her zaman büyük miktarda yardım ederler. Bu ablamız da onlardan bir tanesi, şimdi aklıma geldi, onun şarkısını çalacağım. Bu bizim işimiz değil ama ihtiyacı olan insanları gördüğümüzde biz de hareket etmek istiyoruz sevgili dostlar. Ve ihtiyacı olanlara da iyi miktarda paralar topluyoruz, sağ olsunlar zaman zaman. Sizler sağ olasınız, bize güvendiğiniz, bize inandığınız için. İşte o ablamız da onlardan bir tanesi. İlk önce kendi etrafımız, kendi çevremizde ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. Daha sonra şuraya buraya, Afrika'ya mafrika'ya. Bu çok önemli. Bu ablamız için olsun. Ben Muazzez'den seviyorum, o Zara'dan seviyor. Uslu başlayacağım demiş Faiz. Cevriye dermişim demiş Periköse. Kaç akşam daha sabahlayacağım bakalım demiş Enes Şerif. Ya içinde kefalanıyor ve sakin söz geçen spotlar olsun. Ben sana fikir veriyorum sadece. Üreten sensin. Ve ondan sonra emin ol, senin o bonkörlüğünle benim iyi niyetim birleşince mutlaka anlaşırız biz, tamam mı? Parada sorun olacağını hiç zannetmiyorum. Hiç. Ben zaten para ne ki, insanın elinin kiri ama. Çıkar elinden parayı, elinin kiri gitsin, ver bana. Ver bak, bugünlerde nereden para çıkaracağım şaşırıyorum seni. Çok fena haldeyim. Ekonomik olarak çok sıkışıkım, çok sıkışıkım, çok sıkışıkım. Sıkışıkım. Ve... Efendim Fatih. Ne diyoruz? Fatih yufkaları, Fatih Trump'a Şahin'de üretiyor. 2015 yılından beri bu işi yapıyor. Kavala'dan Evros'a kadar her yerde bu yufkaları bulabiliyorsunuz. Bakkal ve marketlerde horyatik ezgevsiz böreklik yufka. Şahin'de üretilen harika yufka.
1: Doğrusunu söyleyeyim mi sana? Al inek pirzolası dişi. Alacağım beni bak.
0: Tabii şimdi bizimkiler kaç yıllık kasap, hiç işi bilmiyorlar. Sen öğret onlara da, bize de işi. Ben bilmem de onlara da işi sen öğret. Tamam mı Halil? Sen inek pirzolasını nereden almaya devam ediyorsan et kardeşim. Ben hayatımda inek pirzolası yemem. Param yoksa hiç yemem. Az param varsa bir kilo alacağıma yarım kilo alırım ama dana pirzolası yerim. Kaldı ki hoş, etle de çok aram yok benim. Ama yemem zaten, dana pirzolası da yemem. Bana et, tavuk olsun, balık olsun, köfte olsun yeter. Ama kart ineklerin etini de bile yemem. Çünkü bir de onlarda şöyle bir şey de var. Onlar inek oldukları için bir sürü tedavi var. Şimdi Onat beni dinliyor mu Onat? Onlara iğne yapılıyor. Onlara antibiyotik veriliyor. Şu veriliyor, bu veriliyor. Her şey. Ya bak şimdi ben de kartım. Türlü türlü haplar alıyorum. Hangi hapı alacağımı şaşırdım vallahi billahi. Doktor bir antibiyotik alıyorum. İki tane birden. Ondan sonra günde iki kere başka bir hap var. Bir yeşil hap var. Ondan da sabahleyin bu hava kalktırdım, o hap aldım, bu hap aldım diye karıştırdım. Şimdi benim etimi kestiler, yemen kalksanız hep ilaç, hep ilaç, hep ilaç. Hep mavi hap bile var benim ette. Ne istersen çıkacak. 20 yaşında bir kişinin etini kesteniz gitseniz bir şey yok. Ya aynen ineklerde de öyle.

bonfile olur, kanama olur veya ahtapot olur demiş Ergin Kurcalı. Ahtapota yememeye karar verdim. Netflix'te şarkıları da biliyorum ama Netflix'te bir film var. Akvaryumda çalışan bir yaşlı bir bayan ve akvaryumda ömrünü geçirmiş yaşlı bir ahtapotun hikayesi. Ahtapot, ahtapot, ahtapot, ahtapotun hikayesi.

Tam konuşurken Hamdi aradı. Ürolog arkadaşımız aradı kardeşim için. Şunu söylemek istiyorum. Orada ahtapotların ne kadar zeki hayvanlar olduğunu gördüm. Zaten ahtapot yerken geçen de düşündüm. En son ahtapot şeylerle beraber yedik. Gökaylarla yedik. Gökay, Tolga, ben, Tanju yedik. O zaman da düşünmüştüm. Bir daha ahtapot yememeye tövbe ettim. Çünkü ahtapotlar çok farklı canlılar, çok akıllı canlılar. Ahtapot yemem, bir daha hiç yemeyeceğim. Netflix'teki o filmi seyretme şansınız varsa seyredin. Bu o yaşlı bayanla yaşlı ahtapotun dostluk hikayesi. Çok ilginç bir film.

Sana Ahtapot'un dangalak olanını bulacağız. Zeki olanını yeme demiş Faik. Doğru ama nasıl insanlarda dangalaklar, zeki olmayanlar, bir de zeki olanlar varsa benim gibi. Ben zekiyim, sen dangalaksın mesela. Ahtapotların da dangalakları vardır. Haklısın. Ama saflama almıyorum inek, başlayacağım havlama demiş Halil. Almıyorsun da dişi inen etinin güzel olduğunu nereden biliyorsun? Tavsiye ediyorsun bana. Ha? Nereden biliyorsun be?

Şimdi programdan sonra gidip kardeşimi alacağım. İçinde morfin olan bir yeşil reçete bir ilaç almış. Eve gel dedim. Araba kullanacak halim yok dedi. Gidip programdan sonra kardeşimi alalım bakalım. İnşallah tık diye tıp eder düşer bu taş.

şarkıyı biraz Nasrettin Hoca'nın bitiyor zaten kuşuna benzetmek durumundayım. Çünkü saat 1'de reklamlar girecek. Reklamlardan sonra Ali programa başlayacak. O yüzden hemen Max'a teşekkür edelim.

0: sevin ama sevilebilecek insanlara verin sevginizi. Fazla da sevgi her şeyde olduğu gibi fazla sevgi de zararlıdır. Zarar verir, insanlar şımarır, biz insanlar öyle nankörüz. Sevginizin dozunu da biliriz.
1: Aşçı arkadaşım var, o söyledi, dingil.
0: Az taftan sonra Halil, aşçı arkadaşı varmış. İnek eti mi pişiriyor insanlara, müşterilere inek eti mi veriyor? Aşçı arkadaşım, ben kaçıyorum, hepinize çok teşekkür ederim. Efendim, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Nasıl kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrik'in ilk özel radyosu. Radyo Sten 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Burkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. 15'e kadar sizlerle birlikte olacağım. 15'ten sonra da Martı Eksim Halit abi haber programıyla olacak. Umarım 2 saat güzel vakit geçiririz. Hareketli başlıyoruz, slow bitiriyoruz. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu, AutoKinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlerin yanınızda. Araba sürücü kursu, AutoKinesi Alim. Her saate ulaşabileceğiniz telefon numarası da 693-836-1858'li telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Kozkoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine ve evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktan yılların deneyimiyle yapılır.

Başlıyoruz. Barış Manço'yla başlayalım. Dere boyu kabakları dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İlk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

Barış Manço'dan dinledik. Dede Bayık Havakları dinledik. Şimdi de Fundan Ne Arar? Arap Saçını dinliyoruz.

Funda Nerver seslendirdim. Arap Saçan'ı dinledik. Şimdi Mor ve Ötesi'ni dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων

0: Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
3: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Cemlen. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz.

Devam ederiz. Aylin Demir'den dedik, Karakaşlı'yı dinledik. Şimdi de Çağla'dan devam ediyoruz. Şenay isimli şarkısını dinliyoruz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Multimedya ses sistemi. Camlarınıza füme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde hizmet veriyor Grand Tunic. Kalfalı Metin.

0: şine şine lay, şine şine lay, şine... Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Simge'den dinledik, Taksi'yi dinledik. Şimdi de Zinet Salih'le devam ediyoruz. Daha nasıl sevebilirim dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Devam edilirse kısacık reklam aramız oldu. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Araba sürücü kursum, Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursum. Geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle, her gün sizlere hizmet veriyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası araba sürücü kursum Alem. 693-836-18-58-0 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası. Serkan Kozköyoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Orkestrayı dinliyoruz. Erik Dalı Gevrek'tir.

Mahmut Tuncer seslendirdi. Beş attım, yek geldim. Şimdi Bülent Sertaç.

0: 44. Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam edeceğiz. Son yarım saatimize girdik. Cengiz Kurtoğlu, Unutulanı dinliyoruz.

Cengiz Kurtoğlu'ndan dinledik, Unutulan'ı dinledik. Şimdi de Ümit Besen'den devam ediyoruz. Grand Tonic, araba aksesuarcısım. Kalfalı Metin, çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirmesi, camlarınıza füme, multimedya ses sistemi. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Araba aksesuarcısım Kalfalı Metin, çay üstünde sizlere her gün hizmet veriyor.

Ahmet'i ve sen seslendirdim. İsterse Kovsan'ı dinledik. Şimdi de Tuncay Tuncel. Gülümü dinliyoruz.

Tuncay Tuncay'dendik, Gülüm'ü dinledik. Şimdi de İbrahim Tatlıses'i dinliyoruz. Sensiz Geceler.

İbrahim Tatlıses'ten dinledik. Sensiz Geceler isimli şarkısını dinledik. Şimdi de geldik Bilge Dilimsen'in son şarkısına. Son şarkımız da Ferdi Tayfur'dan geliyor. Emmoğlu'yu dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Birazdan haber programı Artı Eksi Halit abi sizlerle olacak. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik. Pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat. Sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustası. Kozguyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Çal, çal. Diğer sponsorumuzdan araba sürücü kursu. Autokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle, yılların deneyimi bir arada. Sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası araba sürücü kursum Alim 693-836-1858 dolu telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen dokalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Παράδες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Παράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Παράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Evet. Sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından, güzel batrakamızdan böyle bereketiyle, yeşilliğiyle ilkbaharın ortasında yaza girdiğimiz bir programla sizinle birlikteyiz. Gerçi şimdi biz bugünlerde programa ara vereceğiz ama yine bugün dedim sizleri yalnız bırakmayalım. Şimdi benim en hoşuma giden taraf, beni bilmeyenler sesimden anlıyorlar. Yani sesim Batrakya'da bayağı bir meşhur olmuş. Ondan da anlıyorum ki burada kesin olarak size bu programı sunduğumda hiçbir şey boşa gitmiyor. Her söylediğimiz konular hedefine ulaşıyor. Bu iyi veya kötü. Şimdi biz gerçi her şeye iyilikle bakıyoruz baştan ama ondan sonra bir de baktığımız zaman ki karşı taraf da aynı fikirde değilse, o zaman da olanları söylüyoruz. Şimdi bir belediyeciyi, bir dernekçiyi, bir bilmem neyi buradan söylediğimiz zaman, eğer varsa bir hata, onu bize söylersiniz. Dersiniz burada sen hatalısın. Biz bu mikrofonda ille de bulunmayan Hint kumaşta değiliz ve o kadar fazla da büyük gönüllülüğümüz de yok. Gerekirse biz özür dilemesini bile biliyoruz. Yani bunu yaptık evvelden. Gene de yaparız. Şimdi belediyecilerde görüyorum, davetlerde, ötede beride mevlitlerde işleri olmayanlar belediye başkanından yürüyorlar. Tabii işleri olanlar zannedersem gelmiyorlar. Belediye başkan yardımcısı olsun, muhtarlar olsun, ama bazıları var, ömründe çalıştığı yok zaten. Bir de bakıyorsun en başta, bayram öpmede de, el öpmede de. Yani adam kendine bile hayretmemiş, öyle geziyor orada burada. Tabii bana gene bazı belediyeler şimdi şey de tutuyorlar, surat da tutuyorlar. Yani onlar bir iş yapmışlar da biz söylememişik buradan. Ya siz işi yapın, başarıyı biraz olsun bir iki damla götürün başarıya doğru. Biz size buradan iyi laflar etmesini biliyoruz. Anladık, faydanız yok hiç kimseye. Ne İsa'ya ne Musa'ya faydanız var. Yediğiniz bir pirzolayı bile kendiniz ödeyerek masadan kalkan adamdan bir radyo, bir gazete, bir azınlık basını da hiçbir şey bekleyemez. Ondan da onu geçtik, zaten kendinize hayrınız yok, bize nereden hayrınız olsun. Ama çalışmalarınızda da bir iyilik yapmıyorsunuz. Onu da görüyoruz. Ondan sonra da biz de buradan söylediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki karşımızda bilmem ne var, işte bir sürü laflar. Ondan da o işi olmayıp da bayramlarda gezen yöneticiler de belediyede, hani bize birazcık da surat asanlar, biraz evvel de söyledim, ömründe hiç bir iş yapmamıştır. Gittiği her yerden her bir sıfatla başarısız olmuştur. Sonunda da geldi belediyeye, yer buldu orada. Aman dedi, şimdi iş tamam. Orada da gene başarısız, gene gidiyor, gene şey. Bunları ben bir gün açıklayacağım buradan da. Şimdi bugün kalsın. Zaten böyle iyi başladık konulara. Yeniden gene bu arada bazılarının uykusunu kaçırmayalım. Şimdi ben bir iki kişiyi aradım. Tabii kimisi yurt dışında, kimisi ötede biri de. Mesela belediye milletvekili Özgür'ü aradım. Özgür telefona cevap vermedi. Ondan sonra başka bir dernekçiyi aradım, vermedi. Ondan sonra tütüncüler başkanını aradım, Sinan'ı. Sinan dedi, traktörün tepesindeyim dedi. Ondan dedi, çok yoğun dedi işlerim. Tütün ekimi başlamış köylerde. Ama ben şey yaptım, söyledim Sinan'a, biraz sonra orayı bağlanacağız. Bakalım neler yapıyorlar. Ondan sizin için, evet, sizin için bilgi alacağız. Tütünler ne oldu? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Biz arıcılara gelirse, arıcılar bu sene kalan seneler işte acaba arı gelişecek mi derken, bu senede fazla gelişmeden ha uğul verdiler, ha bölündüler. Sonunda da bakalım bal toplayacak arıyı nereden bulacağız. Ama bir defa kraliçeler tamamı değişti, hepsi genç oldular. İnşallah bu yıl böyle gidecek ve iyi netice alacağız. Şimdi tütüncüler başkanına bağlantıyı kuralım. Bu arada incirin altında beni dinleyen sevgili Osman Agam da oralarda, radyosu da açık. Osman Agacığım, senin arılar da inşallah yerindedir. Görüyorum ben geçerken, sandıklar orada, arılar da içinde. Daha çokalmışlar bile. Allah daha çokunu versin ve incirin altında serinde iyi dinlemeler diliyorum. İnşallah her günümüz böyle güzel olur. Biz tabii ki bazen konuşacak insan bulamıyoruz bu radyoda. Konuşmasını bilen kendini bilmem ne gibi kıskanıyor. Ondan sonra da biz de bu arada sizinle paylaşıyoruz dereden tepeden. Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi tütüncüler başkanı sevgili kardeşimiz Sinan, onu traktörün üstünde bulduk tütün ekerken, ama sağ olsun bizden bir iki tane laf üst üste koymayı esirgemedi. Sevgili Sinancığım, Radyo City'ye hoş geldin.
4: Sağ olasın abi, hoş buldum. Sevgiler, saygılar herkese.
3: Bir saniye, bu arada ne oldu ya? Tamam. Nedir durum? tütün ekme başladık her yerde galiba.
4: Evet abi, tabii bugünlerde tütün ekimin tam koyusu.
3: O tam, maşallah.
4: Bugünlerde herkes yoğun bir şekilde tütün ekme derdinde. Tütün ekme sıkıntısında. Şimdiye kadar havalar güzel, ortam güzel. Ne kadar biraz bazı bölgelere yağışlar olsa da ekim tam hızıyla aldığımız haberlere göre devam etmekte. Şu an ben de hali hazırda tarladayım zaten.
3: Maşallah.
4: Evet.
3: Yani evvelden bazı başkanlar gelirdi bu kooperatife, bir dönüm tallası yok falan, öyle bir şey olmuyor şimdi değil mi?
4: Yok Ferit abi. Şimdi eskiden nasıldı biraz öyle de olurdu ama biz anadan babadan görmeyle alın teri olmadan çalışmadan hiçbir yerde bir şey olmadığını çok çok iyi farkındayız. Bizim evet. Amacımız da zaten başkanlık sıfatı değil, olduğumuz gibi görünmek, neyse buyuz. Yani ben tatilimi yapacağım tatil tütün ekiminde kullanır. İşte bir hafta uğramam, tütünümü ekerim, ondan sonra devam ederim. Yani alın teri olmadan benim için kafi değildir abi tabii.
3: Evet. Şimdi tütüncümüz mutlu mu? Yani bu sene tüm tarımla ilgilenen herkes mutlu. Yani havalar, verimler daha iyi gibi. Nedir durum sizde? Yani haşlamalıklar iyi mi, yoksa çürüme mürüme şey var mı?
4: Ya normaldir. Bu çürüme olayı her sene olduğu gibi bazı bölgelerde daha çok, bazı bölgelerde daha az. Hemetli bölgesinde bundan bir 10 gün önce veya 15 gün önce bir tonu yağışı oldu. Tabii evet. Biz arada müdahale ettik, gereken bilgileri verdik oradaki halkımıza. Yani haşlamalarla şu an için duyduğumuz çok büyük bir sıkıntının olmadı.
3: Evet.
4: Ekim hali hazırda devam etmekte. Muhtemelen bir hafta 10 güne kadar ekim de tamamen sona erer. Saatte her şey güzel hali. Tabii çiftçi memnun mu? Çiftçi şartlara göre evet. Bir önceki yıllara göre kıyasladığımızda kış aylarında yağan yağışlar mutlaka ki çok büyük faydalı oldu. Yani en azından bir önceki yıllarda yaşadığımız kurak bir yıl değil, iyi bir yıl.
3: Evet.
4: İnşallah verimli, bereketli bir yıl oldu Altari.
3: Evet. Peki geçen yılın tütünlerini sattılar, herkes parayı aldı mı? Bir şikayet geldi mi size para alınmadı diye falan?
4: Hayır. Hangi konuda para alınmadı?
3: Hayır, geçen senenin tütünü. Tamamen satıldı mı çiftçilerin?
4: Tabii. Yaklaşık 3 milyon küsür kilo teslim edildi.
3: Maşallah.
4: Ve bütün kuruşu kuruşuna varana kadar bütün üreticilerimiz paralarını aldı.
3: Bunun üstünde sevindirici, gerçekten güzel yani.
4: Evet Halit abi, yani tüccarlarla üreticiler arasında şu an için hiçbir kuruştaki bir üreticinin alacağı yok. Bazı olaylar dışında tabii, işte bazı alınan prokatavoliler, ödenmeyen prokatavoliler, tutulan prokatavoliler, bunların dışında hiçbir terslik şu an için söz konusu değildir abi tabii.
3: Tamam, prokatavoli zaten adam veriyor tutsun diye, öyle değil mi?
4: Yani valide abiciğim, ama işte bazen farklı yansıtılabilir, bazen işte olumsuz sonuçlar olabilir. Budur şeyler dışında hiçbir sıkıntımız kesinlikle yok abi tabii.
3: Evet.
4: Hatta işte tüccarlar bu yıl koçanları alırken, işte geçen yıl yaşadığımız tütünleri fileye koyduğumuz olaylarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bazı mağduriyetler yaşandı. Bunların üstüne de tüccarlar ek paralar verdi.
3: Evet.
4: Koçan alımında tekrar tüccarlar 3 veya 5 veya 10 her ne kadarsa tekrar paralar verdi. Şu an için tabi her zaman öyledir ya. Normal çalışan, işinin başında olan, alın teri döken, üreten, tonaj çıkaran kişi bana göre memnundur Halit abi.
3: Evet.
4: Daha önce de konuştuk. Tutunun kilosu 7 euro Halit abi. Yani düşünecek bir rakam değil.
3: Peki gençlerimiz ne durumda? Yani öyle benimsiyor mu babasının zanaatını, yoksa son zamanda öyle başka işlere, işte Avrupalara falan, bu evveldeki olan Avrupa furyası yok galiba fazla. Yani giden gitti. Yani nedir durum bu konuda?
4: Son 1-2 yıldan beri Avrupa furyası birazcık durdu. Giden gitti zaten, bir daha da
3: durdu çünkü görmez. Yüzüne gözüne buladılar Avrupa'yı da. Yani orada da
4: şartlar pek dışarıdan göründüğü gibi, anlatıldığı gibi olmadı. Kesin Halit abi. Yani evet. Sen bir yerden çok para alırsan muhtemelen ki çok saat çalışırsındır.
3: Evet.
4: Kendi işinde bile çalıştığının 2 saat fazlasını çalışsan verimin arttığını mutlaka ki görürsün. Yani şimdi bir Hollanda'da işte herhangi bir yerde dışarıda çalışan, ya biz çok uzaya gitmeye gerek yok, burada fabrikada çalışan bir tane kişi bile 8 saat çalışacağına günde 10 saat çalışırsa daha fazla alır. Cumartesi pazar çalışırsa daha fazla ücret alır. Muhtemelen böyle bir olayları işte dışarıya yansıtmak, biz çok para alırız. Evet doğrudur. Allah versin daha çok al, ama çok para alırken sen kendinden ne verirsin?
3: Tabii.
4: Çok tabii. Saat mı? Evet. Kimse çalışmadan para vermez Halit abi.
3: Vermiyor yani.
4: Yatan ki kimsenin para kazandığını ben görmedim.
3: Evet.
4: Öyle bir durum, öyle bir yer varsa biz de gidelim.
3: İşte yani
4: yıpranmayalım Halit abi.
3: Evet yani bu gerçekten önemli, bunu kabul etmemiz. Şimdi ben seni fazla tutmak istemiyorum. Tabii işin başındasın. Tüm tütün ekenlere, tütünle, tarımla ilgilenenlere tabii zorluklar var mı? Var. Mesela küçükbaş hayvan üreticilerinin yedi ay oldu diyor, tamamen sürümü telef ettiler.
4: Evet, evet.
3: Bir kuruş vermedi kimse diyor. Ne soruyorlar ne yiyeceksin diye, ne soruyorlar ne yaptın diye. Yani
4: aynen.
3: Bu şeyler de var yani.
4: Bizim tarımla uğraşanlar da evet, normalde hava şartlarıyla sıkıntıları mutlaka vardır. Ama şöyle bir düşünelim, yani hayvancılık yapan bir kişinin tamamen ağını işte büyükbaşı veya küçükbaşlar sıkıntıları olmadı. Küçükbaş hayvanı kesilmişse bu adam 7 ay 8 aydan beri cebine bir kuruştaki para koymadıysa, düşünün ki adamın sıkıntısını.
3: Evet.
4: Bir de elindeki malını kaybetmiş bu adam.
3: Tabii. Yani bir kimisine göre 40 bin euroluk, 50 bin, 60 bin, 70 bin euroluk malı gitmiş.
4: Ya Halil abiciğim, 3 bin euroluk bile gitmiş olsa adamın malı bu sonuçta yani. Buna bir süt getirisi vardı, işte kuzu satacaktı, getirisi vardı, bunlardan mağdur olmakla birlikte elindeki mal da gitmiş oldu.
3: Evet.
4: Yani
3: evet.
4: Çok büyük sıkıntıları var Halil. Tabii ben her seferinde de her gittiğim yerde de bizim tütüncülerin sıkıntılarını anlatırken mutlaka ki hayvancıların sıkıntılarını da her zaman dile getirdim.
3: Bir de bakıyorsun bizden daha çok sıkıntıda olanlar var.
4: Kesinlikle Halit abi, evet. Kesinlikle yani bunları da görmezden gelmek birazcık da bizim ayıbımız olur.
3: Evet.
4: Bizim bölge için hepimiz dilimizin döndüğünce elimizden ne gelirse yapmamız gerekir.
3: Evet.
4: Yani bize bizden fayda var Halit abi, bu bölgede gençlerimizi, insanların tutmamız gerekir.
3: Evet. Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum bize bilgileri verdiğin için. Tabii sen tütün ekimini bitirdiğinden daha uzun muhabbetler yapacağız.
4: O zaman belki bir kahve de ısmarlarsın Halit abi.
3: Aa işte, hiç merak etme. Tabii kahveler bir şirketten. Evet.
4: Sevgiler, saygılar sunarım Halit abicim. Bütün tütün ekenlere, bütün tarımla uğraşanlara herkese kolaylıklar dilerim. İnşallah bereketli bir yıl olur. Hepimizin yüzü güler.
3: Sağ olun.
4: Teşekkür ederim Halit abi. Sağ olun.
3: Sağ olun. Evet. Tütüncüler Kooperatifi Başkanı sevgili kardeşimiz Sinan Ahmet'le küçük bir söyleşi yaptık. Şimdi tabii biz böyle öğlen saatinde burada programa geldiğimiz zaman istediğimizi bulamıyoruz bazen, istediğimiz kişileri. O da doğal zaten. Şimdi öyle uzun uzadıya biz fazla da telefonu biraz geç de açıyoruz herhalde. Ondan bulunmuyor kimse. Kimse değil de bazıları. Ama yok zararı, o problem değil zaten. Biz buradaki olan çalışmalarımızı öyle ayarlıyoruz ki Batı Trakya'mıza önemli olan ne varsa onları filtreden geçiriyoruz. Bizim için yararlı olanları sizlere aktarıyoruz. Şimdi bize tabii ki dünyanın başka ülkelerinde de olanlar biraz ilgilendiriyor bizi, ama evvela ilgilendiren bizi bizim bölgemizde olan konular. Ondan da biz Radio City, Batı Trakya'nın radyosuyuz. Tabii işlerimizin çok olduğundan öyle istek programları yapmaya pek zamanımız olmuyor. O işsizlerin işi. Ondan da yani ne kadar yapılabilirse programlar o kadar iyi. Bizim programlarımız hep yurt dışı bağlantılı. Bunlar radyomuzda programcılar internet aracılığıyla oluyor. Ondan da fazla üzülmüyoruz bu konu için. Bir de önemli olan diksiyon. Yani bizim Batı Trakya'da genelde kelime çokluğu bizde 100 kelimedir. Taş çatlasa 105. Onlarla idare ediyoruz. Ama bir profesyonel sunucu aldığın zaman kelimeler çok daha zengin, çok daha iyi. Öyle devam ediyoruz bu konulara. Şimdi tabii biz radyoculuğa başladığımız zaman 92'de. Bu arada 34 yıl oldu biz Radio City kuralı. O zaman kızlar ve oğlanlar sevgili Radio City aracılığıyla buluyorlardı. Şimdi biz bir dernek kurursak Radio City'de evlenenleri, Radio City'nin vesilesiyle evlenenleri en azından 150 çift vardır. Yani o zamanlar öyleydi. İstekler işte N harfinden B harfine öyle istekler de vardı. Gençler Gümürcen etraf mahallelerinde piyasalara gider, ellerinde 70 tane istekle geliyordu. Biri servis yapardı şeyleri, istekleri. Yani öyle başladık biz programcılığa. Tabii mesela katibin getirdikleri bir program vardı. Sevgili müftü yardımcısı Fehim Ahmet'in, Fehim kardeşimizin dini programları vardı. O zaman program yapmak bayağıca bir zordu ve külfetliydi. Çünkü elektronik hiçbir şey yok. Bir kasetten bir şarkı, bir ilahi bulacaksın, yarım saat araman lazım. Kalemle çeviriyorsun kaseti. A tarafında değil, B tarafında. Bir ara stüdyoda binlerce kaset oldu. Yani duvarlara onları koyuyorlardı. Onların içinden bulman lazım. Gece programı 24 tane şarkı bulduğun zaman kendini mutlu hissediyordun. O zamanın parasıyla, yani bu zamanın parasıyla o zaman 2 milyon dramiye, yani 6 bin euroya Patra'dan bir tane cihaz aldık. Bu cihaz 10 tane CD alırdı içine. 10'ar şarkı olsa 100 tane. Onları otomatik çalardı. Ve de biz sevine sevine bir kalmıştık. Yani ilerlettik meseleyi diye. Ondan sonra çıktı. Şimdi de bir düğmeye basıyorsun. İstediğini dinletiyorsun. İstemediğini es geçiyorsun. Yani nereden nereye? Ondan biz radyoculuğun her bir tarafını gördük. Hiç kimseye kinimiz yok. Evvela bölgemizin insanı, evvela başkalarına özel zararlar yapmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü buradan bu mikrofondan söylenen laf atılan taş gibi Ondan sonra da geri gelmiyor. Yani bunu şimdi bir seçime girmiş bir yöneticilik yapmaya çalışanlar, onlar gene birazcık af buyursunlar. Biz onların da şahsından hiçbir kötülüğümüz yok, hiçbir kötü niyetimiz yok ama yani yapılan işler onların bile hoşuna gitmiyor biliyorum ben ama beceri o kadar. Şimdi insanlara bir kişi köyün içinde kötü bir laf söyleyebilir. Hadi diyeceğiz bu adam kıskandı da bu lafı söyledi. Ama bütün köylerde, her yerde seni kötülüyorlarsa demek ki bir şey yapamıyorsun. Ondan bu insanların saldırısı. Şimdi seçimler neredeyse yavaş yavaş yarısından çoğu geçti zaten. Bu seçimlerde bayağıca hem Yassıköy Belediyesi'nde hem Kozlukepir Belediyesi'nde adaylar çok daha fazla olacak. Çok kaliteli adaylar olacak işlerinde. Tabii biz bir taraftan da herkes iyidir, aksini ispat edene kadar düşüncesiyle çalışmalarımızı yapıyoruz ama şimdi selam vermek bilmeyen biri de belediye başkanı olacak da ondan sonra da hep taviz ver, taviz ver. Yani bence herkes haddini bilsin, olmasınlar yani. Çünkü biz artık okuma oranımız, yani yüksek tahsilli oranımız yüzde en azından yüzde 50, yüzde 60. Yani daha çok okuma, yazma, yüksek tahsil görmüş gençlerimiz var yani. Bunlar tabii diyeceksin şimdi ne yapıyorlar bunlar bu kadar yüksek tahsilli? Vallahi tahsil başka, işini yapmak başka. Şimdi benim yani benim yaptığım çalışmalarda tahsil falan fazla lazım olmadı bana hayatımda. Şimdi diyeceksiniz tahsil olsaydı daha mı iyi olurdu? Belki daha iyi olurdu ama böyle de idare ettik meseleyi. Hala da ediyoruz. Şu anda çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Arı kovanlarımız 800 küsür şu anda. Yani bu sene biraz taçta yükselttik ve de gençlerim

Almanya'ya yollayın beni. Neyse. Fevzi'ye dedim, ya Fevzi yok mu bir tanıdık ya, bunu bir gönderelim. Neyse. Geçen ay mı ne, göndermişler bunu, gitmiş Hollanda'ya. Ama ıvır zıvır şeylerden 10 günde adamı geri yollamışlar. Demek ki yani hiç kimse kara kaş kara göz için bakmıyor kimseye. Demek ki sorun olduktan sonra ne kadar gitse ondan sonra çok çabuk geliyor. Hiç kimse gidilen Avrupa'yı işte ben gideceğim yatacağım da hazır yiyeceğim diye sakın öyle bir şey düşünmesin. Çünkü her yer ne kadar çekersen çek bir okkadır. Bütün yapılan işler, her şey. Yani bunu demek istiyorum. Şimdi biraz evvel Tütüncüler Başkanı'na da sordum. Gençlerin eğilimi ne tütüne dur diye. Tabii iyi şeyler yok. Sonra üniversitelerin %3-4'lük bir bölümü, yani paket taşıyorlar evlere. Öyle işleri yapanlar da var. Ondan diyorum, yani iş kurmak başka bir iş. Okuyup da o işte şey göstermek, ne o? Eğitim almak bir başka. Tabii şimdi ben fotoğrafçılık yaparak kazandım ilk senelerde hayatımı. Benim davranışımla oğlumun davranışının arasında dağlar kadar fark var. Yani bir eğitim görmüş biri daha başka türlü bakıyor hayata. Eğitim görmemiş de yani çabuk sinirlenir. Öyle bazen en geri süreceğine en evet süler. Yani öyle de olabiliyor. Ondan yine eğitim yine oradan geçiyoruz. Ama bu biraz da çalışkan olmamız lazım. Bu çok önemli. Yani adam 35 yaşında emekliliği hayal ediyor. Ya bir kendini düzenli kur. Artık emekli, bilemiyorum ben emekliye çok ters bakıyorum aslında. Emekli demek işin bitmiş demek. Yani hayatta verimli olabildiğin şeyler varsa neden emekli oluyorsun? Ama bunu herkes böyle düşünmüyor. Başka zaman da söyledim. Şimdi bu K olayı, tabii şey Çipras'ın geleceğine çok sevinenler var, bu K'cılar bir defa. Aman adam gelsin, çok iyiydi diyorlar. Bakalım o da ne olacak? Onun partisi şu anda %15'lerde. Bir defa ben buradan söylerken bilemiyorum kaç kişi beni kale alırdı ama PASOK Andrulakis'den yürümeyecek. Onu bir başkasını bulmaları lazım. Ne kadar erken o kadar iyi. Bir Çipras yandan geçiyor %15'lere. PASOK da %7'lerde, %8'lerde. Bir başka parti ortaya çıkınca daha %12'len çıkıyor. Bunlar da her gün gaf yapa yapa bırak yükselmeyi de sonunda bu Ne Aristara gibi bizim milletvekilleri de bayağı bir hüsrana uğradı o işle. Şimdi de ikisi de bağımsız. Bakalım yani herhalde soru soracağım diye mi kaldırmıyor Özgür telefonu, bilmem. Bir göreniniz varsa bir sorun bakayım. Cevap niye vermiyor telefona? Cüneyt Sadık, sevgili Bulatköy'den bizim Cüneyt. Şimdi Cüneyt

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Nefesinle yüzeceğim, yüzünün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynunda uyandıkça.
3: Abi yayın başlayacak, hadi çık artık.
4: Tamam, geliyorum şimdi.
2: Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray.
3: Abi hadi.
4: Ne oldu, patladın mı? Hakikaten patladı lan. 3 Haziran'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün Dünya Bisiklet Günü'ymüş. Kutlu olsun diyelim. Bisikletle aranız nasıl? Bisikletiniz var mı? Olmuş muydu? Kullanmayı bilir misiniz? Çok kişi bilir herhalde. İlk bisikletimi hatırlıyorum. İkinci el babam bir yerden almıştı biz İzmir'de yaşarken. İlk aldığımız rengini hatırlamıyorum ama yeşil olabilir büyük ihtimalle. Hayal meyal hatıralar bunlar. Balkonda onu turuncuya boyamış. Ya o kadar eski bir hatıra ki yani. Babama söylesen hatırlamayabilir. Ve çok iyi. İlginç bir bisikletti arkadaşlar. Balkan marka bir bisikletti. Ortadan ikiye katlanabiliyordu bisiklet ve kontra pedallı. İlk bisikletim. Çok güzel bir şey bence bir bisikletin kontra pedalı olması. Yani pedalı geri çevirince fren yapmak daha konforlu, daha havalı bir şey gibi geliyor bana. Bisikletle giderken mesela sola dönüp bir fren çakıyordum kontra pedalla, böyle arka teker kayıyordu falan, havalı bir hareketim vardı. Güzel günlerdi. Güzel bir şey bisiklet olayı ve sağlıklı bir şey biliyorsunuz. Bir tane mor bir bisikletim olmuştu lisede, onu da çalmışlardı apartmanın deposundan. Zincirliydi, zinciri kırarak çalmışlardı ya. Hareketsiz yaşam modern toplumlar için en büyük problemlerin başında yer almaktadır. Bla bla bla bla bla. Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite vesaire vesaire. Yani bisiklet kullanın diyor sözünüzü. Bu çok uzun bir metin, okumayalım. Sağlığa güzel faydaları var. Dünya Bisiklet Günü'nüz kutlu olsun. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: satmaya niyetiniz olmasa da oturduğunuz evin fiyatını merak edersiniz değil mi? Ne kadarlık bir evde oturuyorum acaba diye. Uzun zamandır da merak ediyordum acaba bizim evin fiyatı ne kadardır diye. Bir gün yürüyüş yaparken bizim de aynı sitede başka bir dairenin üzerinde bir ilan gördüm. Asmışlar kağıdı böyle, üzerinde cep telefonu falan da yazıyor ama kiralık yazıyor. Sonradan fark ettim bunu. Aradım adamı, emlakçıymış. Önce tabii bulunduğum yeri ve dairenin yerini tarif etmem gerekiyor adama. Tarif etmeye çalışıyorum. Şurası şurası falan diyorum. Hani eskiden sağlık ocağı vardı, yıkıldı. Onun karşısında bilmem ne sitesi var diye anlatıyorum. Adam diyor ki bana orada sağlık ocağı yoktu. Biraz ileride hastane vardı. Onun karşısındaki sitenin adı da Gül sitesiydi diyor. Allah Allah. Biliyorum nerede ne olduğunu ne olmadığını. Anlatıyorum diyorum, bak abi böyle böyle ben burada yaşıyordum. Daha önce de yakın bir yerde başka bir sitede yaşıyordum. O sitenin adı oydu. Onun karşısında bu yoktu falan, böyle bir tartışmaya dönüştü. Durup dururken bir emlakçıyla tartışır halde buldum kendimi. Hiç yoktan. Akşam akşam yürüyüş yaparken çok basit ya, bizim sitedeki bir dairenin üzerinde bir ilan gördüm. Cep numarası var. Arayıp soracağım fiyat ne kadar, şu kadar deyip kapatacağım. Beklediğim şey buyken birden bir emlakçıyla tartışır halde buldum kendimi. O da bana diyor ki ben de diyor bilmem kaç senedir burada yaşıyorum filan. Böyle Allah Allah, çok ilginç. Ondan sonra ben böyle hani sabırla tarif etmeye çalışırken, daha yeni başlamış zaten bu münakaşa denecekse münakaşa. Sadece bir anlaşmazlık var ama ben inanamıyorum onun öyle zannettiğine. Bir de emlakçı yani. Böyle çok uzamış bir durumda değildi. Ben sabırla anlatmaya çalışıyordum çünkü yani saçma. Ondan sonra tam böyle adam gibi anlatmaya çalışırken, insan gibi, lafı ağzıma tıkıverdi. Tamam kardeşim, ne istiyorsun, neden aradın filan. Bakın siz emlakçısınız, ben sadece dememe kalmadan tak yüzüme kapattı adam. Hani o kadar sinirliyiz ve tahammülsüzüz ki her şeye karşı. Yani arkadaş sen emlakçısın, bir kere bu acayip bir durum, tamam mı? Senin o sitenin nerede olduğunu bilmemen çok tuhaf bir şey. Sanki bana Türkiye'nin bambaşka bir ucundaki, bambaşka bir ilinin ilçesindeki başka bir adresten bahsediyormuşsun gibi. O zaten apacayip bir şey. Ondan sonra birden böyle... Şak telefonu kapatıyorsun ya. Böyle insanlardan bıktım ya. Biraz sakin, yani tahammülkar. Bir anla, Allah Allah de, hani nasıl olur filan. İki medeni insan gibi konuş. Ben sana telefon şakası falan mı yapıyorum sanıyorsun? Yani alt tarafı bir bina fiyatı öğreneceğiz lan. Yüz yüze olsak ve elinde imkan olsa adam beni bıçaklayacak. Böyle şeyler çok oluyor biliyorsunuz yani. Böyle enten püften saçma sapan şeylerden dolayı insanlar birbirlerini yaralıyorlar. İnanılmaz abi. Çok ilginç.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

polis radyosu vardı eskiden arkadaşlar. Hala var mı acaba? Polis radyosundan şu anda beni dinleyen abiler varsa orada çalışan, kusura bakmasınlar, birden kendim böyle biraz mahcup hissettim yani. Koca bir cahil gibi hissettim kendimi. Hani trafikte polis arabası gördüğünde arkanda falan böyle biraz daha dikkatli olmaya çalışırsın ya araba kullanırken. Polis arabası var çünkü orada hani. Şu an öyle bir psikolojiye girdim. Ya dinliyorlarsa falan. Ama polis radyosu ile ilgili arkadaşlar benim merak ettiğim şeyler var. Mesela polis radyosu çalışanları polis midir? Mesela karakola benzer bir ortamların mı var? Hani karakolun radyo versiyonu gibi mi polis radyosu stüdyosu? Polis radyosu çalışanlarının da böyle üniformaları mı var kendilerine göre yani? Polisin radyocu versiyonu biraz daha farklı hani. Hakikaten nasıl programları var? Ben hiç dinlemedim açıkçası, denk gelmedim. Yani insanları böyle suç işlememeye teşvik eden programları falan mı var? Jingle'ları nasıl, böyle siren sesli jingle'ları falan mı var? Polis radyosuyla ilgili merak ettiğim konular arasında. Nasıl şarkılar çalıyorlar? Karakolda ayna var falan mı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Tuncay Seren Show'da sevdiğiniz sanatçılarla doyumsuz telefon sohbetleri devam ediyor.
1: Hiç cevaplamadığın sorular ya, çok enteresan bir şey.
2: Gönüllü olduk, sevmedik zorla.
0: Hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz yönlerini Tuncay Saran Show'da keşfedin.
1: Zaman tünelinde hızlı bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Bir yere gidiyorum, bir böyle çok küçüklüğüme gidiyorum falan. Hoş bir şey.
3: Bir müzisyenin dünyasına girmek, onun penceresinden içeriye bakabilmek kolay değildir. 15 yıldır röportaj yapıyorum. Hiç böyle sorular duymadım. Acayip keyif aldım. Tarihe güzel bir anı bıraktım sayende.
0: Müzik dünyamızın sevilen ismi Ayla Çelik, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğumuz oluyor. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Ey izleyelim ne izliyoruz? Onu bir de gülerken görün. Kimmiş bu? Drew Barrymore. Drew Barrymore. Ben çok güzel fragman seslendirirdim. Aslında bu mevzuyla ilgili şeye başvursam Hollywood'a. Paramount Pictures, Disney, Walt Disney, evet. Walt Disney, Warner Bros. Ya da işte her neyse. O film stüdyolarından birine başvurayım ben. CV'mi göndereyim ne olur ne olmaz. Baksana şimdi bak. Drew Barrymore. Nicolas Cage, Jack Nicholson, Independence Day, coming soon. Gerçi artık böyle yapmıyorlar galiba, evet. Onlar da artık sıkıldı galiba. Bu ne ya diye düşündüler. Bıraktılar diye tahmin ediyorum. Artık son zamanlarda izlediğim fragmanlarda sanki böyle bir şey yok. Joel Barrymore falan böyle hani o kalın dış ses yok. Karizmatik, acayip bir ses o ya. O adamı çok merak ediyorum. Bilgisayar efekti de kullanılıyordu galiba o sesi o hale getirmek için ama adamın da sesinde böyle bir karizma vardı. Çok değişik bir ses yani. Normal değildi. Bir insan öyle konuşmaz. Düşünsene normal hayatta da öyle konuştuğunu. Adamın sesinin öyle olduğunu. Hayatım nasılsın? Kanka ne haber? Ne yapıyorsun? Türkçe olunca zaten olmuyor. İngilizce olsa What's up man? What are you doing? Falan. Saçma. Onu bir de gülerken görün. Kimmiş bu sarışın afet?
1: This girl, Yarasyan.
0: O nasıl bir gülüştür arkadaş? Bu arada Drew Barrymore değil. Drew Barrymore'a sadece benzettim. Hanımefendi birazcık benzettim o kadar. Aman Allah'ım düşman başına. Bu kadının yanında espri yapmaya gelmez. Olabildiğince komik durumlardan uzak durmaya çalışacaksın bu kadının yanında. Ama
1: psikolojiler.
0: Allah Allah. Neyse. Dur zaten bitmek üzere.
1: Azıcık durmaya yalıtıyorum böyle.
0: Neyse yadırgamamak lazım. O da bir insan.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: İstanbul'da scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Geçmiş olsun diyelim, inşallah hafif yaralanmıştır. Böyle saçma bir olay var arkadaşlar bizde, biliyorsunuz. Ben de birkaç defa maruz kaldım buna, çok iyi hatırlıyorum. Yolda gidiyorum arabamla efendi gibi. Karşıdan tanıdık bir arkadaş geliyor arabasıyla. Bir baktım böyle bir anlığına üstüme kırdı arabasını. Ya böyle bir şaka var bizim milletimizde, çok ilginç. Bunun nesi komik tam olarak ben bilmiyorum yani. Hıy diye arabayı üstüne sürmek nedir abi? Akla zarar bir milletiz biz gerçekten. Söyleyecek laf bulamıyorum. Al, çocuk yaralanmış. Güler misin, ağlar mısın?
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Bizim ufak çocukta süt alerjisi ihtimali ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ülkemizde kesinlikle bir doktor ve hastane açığı var abi. Yok abi, yani en lüks hastanesi bile tıklım tıklım. Çünkü insanlar mecbur hastaneye gitmeye. Eskiden öyle olmaz mesela. Nispeten daha lüks hastaneler tenha olurdu pahalı olduğu için. Şimdi hem hastane kıtlığından hem de galiba birazcık artık insanoğlu olarak dökülüyoruz yani. O hastaneler bile tıklım tıklım ya. Hele hele çocuk alerji doktoru. Bulunmaz Hint kumaşı desem yeridir yani. Çok özel doktorlar söyleyeyim. Selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Bir doktor açığı var. Çocuklar doktor olun. Doktor olun. Bakın. Hakikaten yakınlarda yani şu bölgede çocuk alerji doktoru yok ya. Bir tane buluncaya kadar buldum üniversite hastanesinde. O da haftada 3 gün çalışıyor ve randevu almak mümkün değil. Çok zor diyeyim daha doğrusu. İllallah ettim ya randevu alacağım diye. Şimdi baştan çok zorlanmadık. 2 defa gittik belli aralıklarla. Gene randevuyu kolay alamamıştık da. 3. defa gideceğiz. Doktor kontrole çağırdı. Abi randevu alamıyoruz. Alamıyoruz. Bak şimdi 2 tane yöntem var. Ya telefonla alacaksın ya internetten alacaksın. Telefondan arıyorsun. Zaten gündüz saatlerinde aradığın zaman kesinlikle çoktan dolmuş oluyor randevular. Ne zaman araman gerekiyor? Gece 12'de. Mesela erken yattığım zamanlar oluyor. 11'de falan yattığım zamanlar oluyor mesela. Saati 12'ye kuruyorum, kalkıyorum, uykulu gözlerle arıyorum. Bir gece tam 25 dakika beklettiler o uykulu gözlerle. O tatlı uykumdan uyanmışım, randevu alacağım diye arıyorum. Bekle Allah bekle. Gecenin bir yarısı herkes uyuyor. Evin içinde yankılanan zayıf bekleme müziği. (gülüyor) 25 dakika. Ondan sonra o ne güzel bir an ya. O bekleme müziğinin bittiği ve çalma sesini duyduğun an. Açacak yani. Açtı. Çocuk alerji bölümüne randevu alacaktım. Hepsi dolu. Hayda. 12'de aradım diyorum sana, 12. Beyefendi birkaç dakika içinde hepsi dolabiliyor. Ya düşünsene. Gece yarısı saat 12'de telefonlarının başında randevu nöbeti tutan babalar varmış meğerse. Hepsi hurra arıyor. Birkaç dakika içinde doluyor abi. Ne yapacağız dedim. Yani nasıl olacak bu iş? Beyefendi dedi saat 12'de internetten deneyin, öyle daha çok şansınız olur. Tamam. Bari öyle deneyelim. Sonraki gece oldu abi, interneti açtım. Pusu kurdum böyle, bilgisayar başına pusu kurdum. Randevu pususuna yattım. Randevu pususuna yatmak. Gece yarısı loş bir ışık bilgisayar başında kurt gibi bekliyorum. Kurda dönüşmüşüm artık gece 12'den sonra. Saniyelere bakıyorum öyle, tik tak tik tak. O tik tak sesi gece yarısı kulağıma daha yüksek seviyede geliyor. Duvar saatinin tik takından bahsediyorum. Randevu sayfasında da saniye var. Onunla tam senkronize olmuş. Böyle bekliyorum pusuda. 55, 56, 57, tik tak, tik tak. Saat 12 olur olmaz tıkladım. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı tıklayan babası olarak tıkladım abi. Şey yazıyormuş. Tebrikler, siz kazandınız, konfetiler filan. Doktorun kendisi bizzat çıkıyor canlı yayında seni tebrik ediyor filan. Bağlanıyor yani. Öyle bir şey olması lazım çünkü çok zor. Randevu alabilen kişiyi böyle karşılamaları lazım yani. Hayaller hayatlar. Hiçbir şey olmadı abi. Yok, gün açılmadı. Normalde şey olması lazım. Gün açılacak, bütün saatler önüne çıkacak, birisine tıklayacaksın hemen yani. Böyle olması lazım normalde. Ama saat 12 olur olmaz tıkladım, bir baktım hiçbir şey yok. Ne yapacağız, gökten zembille mi gelecek randevu? Ondan sonra aradım. Dedim internetten demiştiniz ama internetten de olmuyor. İnternette nasıl oluyor bilmiyoruz diyor. Allah Allah. İnternetten daha kolay oluyor diyen sizdiniz. Öyle acayip bir şey yani.

kaldı. Pinokyo korku filmine dönüştü yeni fragman, sosyal medyayı ikiye böldüm. Niye ikiye bölüyor abi? Üçe ya da dörde bölsün, beşe bölsün. Yani izleme abi. Sevmiyorsan, istemiyorsan, öyle görmek istemiyorsan. Çocukluk klasiği Pinokyo bu kez korku filmi olarak beyaz perdeye geliyor. Daha önce bahsetmiştik bundan bu arada. Unsung için yayınlanan yeni bir fragman sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler filmi şimdiden ikiye böldü. İlk önce ilk yarısı yayınlanacak, sonra ikinci yarısı. Pinokyo Unsung. Ünlü kukla karakter gerçek bir çocuk olma isteğini karanlık ve kanlı bir hikayeyle gerçekleştirmeye çalışan ölümcül bir canavara dönüştürülmüş bu filmde. Poster de tam bir korku filmi posteri olmuş. Bildiğimiz Pinokyo ama öyle bir şekilde resmetmişler ki korku filmi karakteri gibi. Burnunu uzun yapmışlar böyle. Zaten normalde uzun ama sivri bir şekilde yapmışlar. Kılıç gibi böyle tehditkar bir şekilde. Posterin ortasında duruyor, yukarıdan aşağı doğru bakıyor böyle Pinokyo. Bir de gözler çok önemli arkadaşlar. Korku filmlerinde galiba. Yani bakışlar, gözler, gözlerin şekli şemali, o bakış çok o korku filmi havasını veriyor yani. Mesela böyle değişik bir göz stili. Beyaz ortasına siyahı küçük yuvarlak olunca öyle hani o... Tam yuvarlak beyaz, ortasında küçük siyah, göz bebeği böyle birazcık daha küçük olunca, bilmiyorum tarif edebildim mi ama korku filmlerine falan daha böyle yakışıyor gibi, sanki öyle olunca o karakter kötü karaktermiş gibi gösteriyorlar yani.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeye değer.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Furotex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furotex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furotex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

baco. Birine karşı kullandığım ve bana en komik gelen ifade baco. Dedik hadi bir buz hokeyi oynayalım. Buz hokeyi mi deniyor ona emin değilim ya. Hani langırt masası gibi o devasa buz hokeylerinden değil. Üstüne kostümleri giyiyorsun. Amerika'da oynanan bir spor galiba bu genellikle. Ülkemizde var mı bilmiyorum. Böyle o demir ızgaralı öyle tarif edeyim. Kaskları var ya özel kocaman bir kıyafet giyiyorlar buz hokeyi kıyafeti. İkimizin de evde birer tane var onlardan. Çıkıyoruz arada bir buz hokeyi oynuyoruz. Çocuk oyun merkezinin hemen yanında bir buz hokeyi sahası var. Küçük masa üzerinde oynananlara da masa buz hokeyi mi diyorlar, mini buz hokeyi mi diyorlar, neyse onlardan oynayalım dedik. Çok ilginç bir şey oldu. Gerçekten benim için ilginç bir şey bu. Şimdi oynamadan önce abi çok enteresan bir his geldi. Dedim ki ben bu oyunu kesin kazanacağım. Yani kazanacak olmam ilginç değildi. Bundan %100 emin olmam çok ilginçti. Yani adeta geleceği gördüm, dedim kazanacağım yani. Artık bu yetenekle mi ilgili bir şey, kaderle ilgili bir şey mi? Bakın kazanacağımı tahmin etmiyordum, biliyordum yani. O yüzden çok ilginç bir duyguydu. Ve oynadık abi, farklı kazandım. Baco'ya dedim güle güle. Buz hokeyini seviyorum. Tak tak tak tak tak. Çift silahla tararım, akıllara zararım. Ben önce insanın tipine bakarım. 3-2-1-0, başladı countdown sana kalan hero. Köpürürsün bluk bluk bluk. Burası Merkez Fight Club. Dedim Baco'ya. O da dedi ki ben sert abiler mert. Eski okul gangsterlardan enerjim tam. Dedim pek tam değilmiş anlaşılan. Düşsene böyle rap yaparak buz okey oynuyoruz. Ya bir de oyun merkezinde bir kız vardı oyun alanında. Küçük bir kız. Küçük derken bizimkilere nazaran bayağı büyük. Zaten o ilginçti. Koca kız olmuş ya. Ya şöyle bir oyun alanı, şimdi renkli toplar falan oluyor ya, kaydıraklar, trambolinler falan, böyle oyuncakların olduğu rengarenk küçük bir oyun alanı. Ama o kız orası için biraz büyük gibiydi. Ya bizimkilerin yanında bizimkilerin 2-3 katı boya sahip bir ilkokul öğrencisi gibiydi yani. Bizimkilere bakıyorum, ona bakıyorum. O kocaman cüssesiyle oradan oraya koşturuyor, yıkacak orasını. Zaten bizim büyük olanla bir çarpıştı bir ara bir yerde, buldozer gibi karşıdan geliyor Yarmagül. Biraz garipti yani.

0: Bir sanat eseri olarak görülen bir muz var arkadaşlar, biliyorsunuz. Duvara bantlanmış Fransa'da bir müzede. 6.2 milyon dolar olarak bir fiyat biçilmişti bu muza. Ve bu muz çalınmış. Daha önce de bir defa çalınmış. Yenmiş daha doğrusu. Biri yemiş o muzu. 6.2 milyon dolarlık sanat eserinin parçası olan bir kolibandı, bir de muz. Muzu yemiş birisi. Şimdi de birisi çalmış. Yani nasıl bu bir sanat eseri olabiliyor? Ben bunu hala anlamış değilim. O kısmını bir tarafa bırakalım. Madem bunu bir sanat eseri olarak kabul ettiniz ve 6.2 milyon eder bu dediniz, neden ona uygun güvenlik önlemleri almıyorsunuz? Kameradır, güvenlik görevlisidir falan. Bir muzun başında bekleyen, düşünsene. Ve bir de şu var. Şimdi mesela diyelim ki bu muzu yiyen birisi mesela sanat eserini yedi, 6.2 milyon dolarlık. Daha önce de böyle bir şey olmuş ya. Şimdi de çalındı. Yeni ele alalım mesela. 6.2 milyon dolarlık bir hırsızlık yaptı. Kamu malına, sanat eserine zarar verdi. 6.2 milyon dolarlık. Yani bu gözle mi bakılacak, yoksa ya adam sadece bir muz yemiş gözüyle mi bakılacak? Yani nasıl yargılanacak adam? O da bir soru işareti. Nasıl yargılandı ya da daha doğrusu geçmişte olan bir şey. Dünya tam bir komedi sahnesi ya. İlginçlikler gezegenim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arkadaşlar çok ilginç bir rüya gördüm. Gerçekten çok ilginçti bence. Beynin böyle bir kurgu yapması, sanki zeki bir varlık gibi, yani bilinçaltımın rüyada böyle zeki bir senarist gibi böyle ilginç bir konsept ortaya koyması çok ilginç bir şeydi yani. Şöyle arkadaşlar, olay şu. Şimdi normalde hayatlarımızda konuşmadığımız ya da aramızın bozuk olduğu kişiler vardır ya. Genelde böyledir ya. Mutlaka ya konuşmadığımız ya da aramızın pek iyi olmadığı insanlar vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Çeşitli düzeylerde aramızın pek iyi olmadığı insanlar diyelim onlara. Kimisiyle hiç konuşmazsın. Kimisiyle merhaba merhaba. Kimisiyle de öyle birazcık soğukluk var gibi bir şeydir aranızda yani. Abi rüyamda beynim demiş ki dur demiş ben bu Tuncay'ın beyninin derinliklerinden. Arasının çeşitli düzeylerde bozuk olduğu kişileri alayım ve sanki arası iyiymiş gibi düşünerek böyle bir rüya yaratayım demiş. Şöyle, şimdi mesela eskiden iş arkadaşım olan bir bayan vardı, tamam. Aramız hiç iyi değildi. Hani küs değildik ama yani bir mesafe vardı aramızda. Hani frekansları uyuşmayan insanlar olduğumuz her halimizden anlaşılıyordu yani. Gerekli durumlarda konuşuyorsun ama hani arkadaş sayılmazsın yani. Öyle bir durumumuz vardı. Abi rüyamda kızla can ciğer kuzu sarmasıyız. Acayip böyle sıkı fıkıyız, kahkahalar havada uçuyor, eğlenceli sohbetler falan filan, öyle bir modda görüyorum. Sonra onunla ilgili kısım bitiyor. Rüyanın diğer sahnesine geçiyoruz. Şimdi normalde bu sefer hiç konuşmadığım birisiyle ilgili bir rüya. Bir arkadaş. Onunla sahilde bir yere gidecekmişiz. Böyle normalde hiç konuşmuyorum ama orada nasıl gidiyor işler falan gibi sorular soruyorum. Böyle hani tamam konuşmuyoruz ama onun da farkındayım bu arada rüyamda. Ama yani o kadar da kanlı bıçaklı olmamıza gerek yok gibilerden. Hani onu en fazla bu seviyeye getirebilmişim bu arada. Hadi sor bir soru, bir laf at ortaya falan gibilerden, böyle giderken gideceğimiz mekana. Arada da biraz mesafe var yürürken bu arada böyle. Böyle bir kare. Sonra mekana geliyoruz, Küpeşte'ye. Orası farklıymış bu arada. İkinci kata çıkıyoruz. Böyle kendine vodkalı bir içki alıyor. Vodka mı içeceksin diyorum. Ne içeyim falan gibi bir şey söylüyor. Ne içeceğim canım falan. Tabii ki vodka gibilerden. Onunla ilgili kısım da burada bitiyor. Sonra da birinci kattayız. Böyle kapıya yakın bir masa varmış. Küçük yuvarlak bir masam. Bu az önce bahsettiğim arkadaş oturuyor ama onu görmüyor gibi bir şey. Flu yani o sahnede. Hatırımda kalan bu. Asıl karşımda bir yerde yine böyle hani bu sefer ne tamamen konuşmadığım ne de iyi olduğum ikisinin arasında olan bir arkadaş var. Onu görüyorum, karşımda oturuyor. Eğlenceli bir şeyler anlatıyor, tamam. Komiklikler yapıyor, bir şeyler anlatıyor falan böyle. Kafe ortamı düşünün. Ve yan çaprazda hemen çok yakında başka bir masa daha var. Orada da iki bayan var. Bizim arkadaşlarmış. Bizim tanıdık bayan arkadaşlar. Ve çok yakın hemen yan çaprazda başka bir masa var. Orada da onun arkadaşları varmış. Benim de tanıdığım bayan arkadaşlar. Onlar da ona gülüyorlar, sohbete katılıyorlar falan. Böyle bir sahne. Ve bu konsept rüyamın son sahnesi. Mekanın üst katına çıkıyoruz. Çok ilginç bir merdivenden. Böyle korkulukları olmayan metal. Böyle gemilerdeki gibi mi desem. Küflü müydü tam onu da hatırlamıyorum. O merdiveni çıktıktan sonra da böyle dalları böyle elinle kenara çekip dalların arasından içeri geçtin. Böyle garip bir geçiti varmış üst kata çıkılan. Oraya gidiyoruz. Üst katın da içinde iç mekanın kendi merdivenleri var bir üst katına çıkan. Oradan çıkarken abi birisi bana sataşıyor. Kızgın bir şekilde bir şeyler söylüyor. Ne oluyoruz lan falan diyorum böyle. Arkamı dönüyorum. Böyle bir cebelleşme oluyor aramızda, şey diyor bana. Ya işte o yayında Tarık Akan'ın oğlu dediğin kişi benim falan diyor. O anda benim kafaya dank ediyor ki. Haa lan diyorum. Ben böyle alaycı bir şey söylemiştim o kişiyle ilgili. Engelli miymiş neymiş? Ya da acaba bu söylediğim şey kötü bir şey mi? Dinlese mesela bu kişi alınır mı, gücenir mi diye bir şey aklımdan geçtiğini hatırlıyorum. O kişi beni bulmuş yani orada, takip etmiş. Ya işte ben o kişiyi falan. Tarık Akan diye bir mevzu da normalde yok ama işte yani rüya saçmalığı diyelim. Bu da rüyanın son sahnesi. Konsepte bakar mısın yani? Ya bütün karakterler aramızda çeşitli düzeylerde mesafelerin olduğu karakterler ve böyle bir rüyada bir araya getirilmişler beynim tarafından. Çok ilginçtir.
1: Tuncay Saran Show.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

mektuplarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, üzümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
8: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Hazır mıyız?
1: Hadi son. 3, 2, 1...

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Hoş geldin. Canım. Ay. Biz ne oldu Zeynep? Aşkım ne gidiyor?

0: Biraz fazla içtim kızma. Şiirim hediyem sana.
1: Photo City sunar.
2: Saat 23.
3: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Radyo City sunar. Saat 3.
1: Trafik polisinin düzenleme çalışmalarına, trafik işaretlerine kesinlikle uyunuz.